Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bazen insan bir kapının önünde o kadar uzun bekler ki, artık kapıya değil kendi bekleyişine yorulur. Dua eder, susar, sabreder, ağlar, kalkar. Yeniden dener. Ama bir noktada içinden şu cümle geçer: artık olmaz. İşte bu cümle çok tehlikelidir. Zira insan olmaz dediğinde sadece bir ihtimali kapatmaz. Bazen kendi kalbinin Allah'ın kudretine açık olan tarafını da kapatır. Ve tam burada İbn Arabi'nin derin hikmet dünyası bize başka bir kapı gösterir. İbn Arabi'ye göre insanın gördüğü alem hakikatin tamamı değildir. Gözün gördüğü sınır Allah'ın kudretinin sınırı değildir. Aklın buraya kadar dediği yer, ilahi tecellinin bittiği yer değildir. Sen bir şeyi imkansız görürsün. Ama imkansızlık çoğu zaman eşyanın hakikati değil, insanın dar bakışıdır. Sen kapı yok dersin. Ama Allah kapıyı bazen duvarda değil, kalbin teslimiyetinde açar. Sen bitti dersin. Ama gayb aleminde başka bir başlangıcın hazırlığı çoktan başlamış olabilir. Bugün İbn Arabi'nin tefekkür dünyasında tevekkülün derin kapısına bakacağız. Tevekkül nedir? Kalp Allah'a nasıl yaslanır? Olmaz dediğimiz yerde hangi perde iner? Allah'ın Fettah ismi kulun hayatında nasıl tecelli eder? Ve insan ne zaman gerçekten bırakmış olur? Sonuna kadar dinle. Belki de hayatında yıllardır açılmayan kapı dışarıda değil içeride açılmayı bekliyordur. Belki de sen kapının anahtarını kaybetmedin. Belki de anahtar olmaz dediğin cümlenin altında.

varsa gelen rahmeti bile fark edemez. Kalp tevekkülle dolarsa kapalı sandığı yerde bile Allah'ın ince işleyişini sezmeye başlar. İbni Arabi'nin dünyasında insanın iç hali dış dünyadan tamamen kopuk değildir. İçerideki zan, niyet, korku, teslimiyet ve muhabbet insanın alemi okuyuş biçimini değiştirir. Bu yüzden tevekkül sadece sonuç beklemek değildir. Tevekkül kalbin Allah hakkında taşıdığı zannın temizlenmesidir. Bir insan Allah beni unuttu zannıyla beklerse, bekleyiş ona azap olur. Bir insan Allah beni görüyor zannıyla beklerse, bekleyiş bile ibadete dönüşür. Bir insan benim için hayır kalmadı zannıyla yaşarsa, önüne çıkan küçük işaretleri bile göremez. Bir insan Rabbim benim bilmediğimi bilir haliyle yaşarsa, kayıpların içinde bile bir terbiyeyi fark eder. İşte İbni Arabi'nin sırrı burada başlar. Dışarıdaki kapıdan önce içerideki kapı açılmalıdır. Kalbin Allah'a dair zannı değişmeden insan açılan kapıyı bile kapalı sanabilir. Şimdi düşün, bir mesele var. Yıllardır bekliyorsun, bir dua var. Cevabını göremiyorsun, bir yol var. Her denemende tıkanıyor, bir insan var. Kalbinde hala düğüm gibi duruyor. Bir geçim derdi var, bir sağlık meselesi var, bir aile yükü var, bir gelecek korkusu var. Ve sen artık şunu söylüyorsun, bu iş olmaz. İşte bu olmaz kelimesi çoğu zaman insanın aklının duvarıdır. Ama Allah'ın kün emri senin aklının duvarlarına mahkum değildir. Allah bir şeye ol dediğinde sebepler bazen senin bildiğin yoldan dizilmez. Bazen Allah hiç hesap etmediğin bir insanı vesile eder. Bazen bir gecikme seni büyük bir yanlıştan korur. Bazen bir kayıp seni daha büyük bir nasibe hazırlar. Bazen bir kapanış kalbini başka bir kapıya çevirir. Bazen bir hayır seni daha derin bir evete hazırlar. İbni Arabi'nin hikmetinde Allah'ın isimleri alemde tecelli eder. Fettah ismi kapıları açan demektir. Ama bu kapı sadece maddi bir kapı değildir. Fettah ismi kalpte de tecelli eder. Zihinde de tecelli eder. Kaderin düğümlü görünen noktalarında da tecelli eder. Bazen Fettah ismi bir iş kapısı açar. Bazen bir kalbin kilidini açar. Bazen bir hakikati anlamanı sağlar. Bazen yıllardır içinden çıkamadığın düşünce döngüsünü çözer. Bazen seni sana kapatan perdeleri kaldırır. Ve en derin açılış çoğu zaman şudur. İnsan Allah'a güvenemediği yeri fark eder. Bu fark ediş bile bir fetihtir. Bir insan ben Allah'a güveniyorum der. Ama kalbinin gizli tarafında hala kontrol isteği vardır. Şöyle olursa güvenirim. Bu kapı açılırsa inanırım. Bu insan dönerse rahatlarım. Bu mesele çözülürse huzur bulurum. Bu güven şartlıdır. Tevekkül ise şartlı güven değildir. Tevekkül kalbin Allah'ın hikmetine razı olmaya yaklaşmasıdır. Benim istediğim olmadı derken bile Allah'ın rahmetinden şüpheye düşmemektir. Tevekkül karanlıkta yürürken bile yolun sahibini unutmamaktır. Tevekkül sonucu bilmeden Allah'ın bildiğine sığınmaktır. Tevekkül görünmeyeni inkar etmemektir. İbni Arabi'nin derin bakışında kul, alemi sadece sebeplerin düz çizgisiyle okumaz. Sebepler vardır. Ama sebeplerin ardında müsebbip vardır. Kapılar vardır. Ama kapıları açan Fettah vardır. Yaratılmış suretler vardır. Ama her suretin ardında Hakk'ın hükmü vardır. Bu yüzden tevekkül eden kalp sebebe bakar ama sebepte boğulmaz. Olayı görür ama olayı ilah edinmez. İnsanları duyar ama insanların sözünü kaderin son hükmü gibi kabul etmez. Bir doktor zor diyebilir. Bir insan imkansız diyebilir.

0: bir sistem mümkün değil diyebilir. Bir kapı yüzüne kapanabilir. Ama mümin kalp bilir. Bütün sebepler Allah'ın emri altında durur. Bir sebep kapanırsa Allah başka bir sebep yaratmaya kadirdir. Bir yol biterse Allah yolun kendisini yeniden yaratmaya kadirdir. Bir insan terk ederse Allah kalbe dayanma gücü indirmeye kadirdir. Bir dünya daralırsa Allah iç dünyada genişlik yaratmaya kadirdir. İşte olmaz denileni olduran kapı bu bakışta gizlidir. İnsan kendi dar hükmünden çıkar. Allah'ın sonsuz kudretine bakar. Ama burada ince bir ölçü vardır. Tevekkül Allah'a kendi isteğini zorla kabul ettirmek değildir. Tevekkül Allah'ın seçtiğine karşı kalbin edep kazanmasıdır. Bazı insanlar tevekkülü yanlış anlar. Ben tevekkül ettim, o halde istediğim mutlaka olacak sanır. Bu tevekkül değil, gizli bir pazarlıktır. Gerçek tevekkül şöyle der: Rabbim, senin kudretin sonsuzdur. Olmazı oldurursun. Ama ben senin hikmetine de teslimim. Bana hayırlı olanı ver. Hayırsız olana kalbimi esir etme. Bu cümle çok derindir. Bu cümlede hem ümit vardır, hem edep vardır. Hem Allah'ın kudretine güven vardır, hem Allah'ın hikmetine teslimiyet vardır. İbn Arabi'nin mana dünyasında kulun en büyük perdelerinden biri kendi benliğidir. Nefis, Allah'ın hükmüne değil, kendi arzusuna teslim olmak ister. Nefis der ki, benim istediğim olsun. Ruh der ki, Hak neyi murad ediyorsa onda hikmet vardır. Nefis der ki, bu kapı açılmazsa mahvolurum. Ruh der ki, kapıları açan Allah'tır. Kapı değil, Rabbim bana yeter. Nefis der ki, bu insan olmazsa ben eksilirim. Ruh der ki, beni tamamlayan kul değil, Allah'ın rahmetidir. Nefis der ki, bu sonuç gelmezse hayatım biter. Ruh der ki, hayatı veren Allah yeni bir anlamda verir. İşte tevekkül, bu iki ses arasında ruhun tarafını seçmektir. Ama bunu sadece ağızla söylemek kolaydır. Asıl mesele kalbin buna alışmasıdır. Kalp yıllarca korkuya alışmışsa, tevekkül ona ilk başta yabancı gelir. Kalp yıllarca kontrol etmeye alışmışsa, teslimiyet ona kayıp gibi görünür. Kalp yıllarca insanlardan güven beklemişse, Allah'a yaslanmak zaman ister. Kalp yıllarca ben halletmeliyim diye yaşamışsa, Rabbim bilir demek kolay olmaz. Bu yüzden tevekkül bir anda tam olarak inen bir hal değil, kalpte olgunlaşan bir makamdır. İbn Arabi'nin öğretisinde seyir, yani manevi yürüyüş vardır. Kul bir halden başka bir hale geçer. Korkudan emniyete, darlıktan genişliğe, zandan yakine, benlikten teslimiyete, sebeplere esaretten hakka yönelişe. Bu yürüyüşte insanın en çok zorlandığı yer perdeyi gerçek sanmasıdır. Olmaz bir perdedir, bitti bir perdedir. Ben yalnızım bir perdedir. Allah bana vermeyecek bir perdedir. Bu işin hayrı kalmadı bir perdedir. Perde kalktığında insan görür. Allah'ın rahmeti benim zannımdan genişmiş. Allah'ın kapısı benim gördüğüm kapıdan ibaret değilmiş. Allah'ın nasbi benim tuttuğum ihtimalle sınırlı değilmiş. Allah'ın zamanı benim acelemden daha hikmetliymiş. İşte bu fark ediş tevekkül kapısının eşiğidir. Şimdi şunu düşün. Bir insan karanlık bir odada duruyor. Önünde tek bir kapı olduğunu sanıyor. O kapı açılmayınca mahvoldum diyor. Ama o odanın başka bir duvarında görünmeyen bir geçit var. İnsan karanlık yüzünden onu göremiyor. İşte bizim hayatta olmaz dediğimiz anların çoğu buna benzer. Biz tek kapıya bakarız. Allah bütün yolları bilir. Biz tek ihtimale tutunuruz. Allah gaybın bütün imkanlarını bilir. Biz bir kulun kararını son hüküm sanırız. Allah kalpleri çevirendir. Biz sebeplerin susmasını son sanırız. Allah sebepleri yoktan var edendir. Bunu bilmek kalbe büyük bir ferahlık verir. Ama bu ferahlık ucuz bir rahatlama değildir. Derin bir iman terbiyesidir. İbn Arabi'nin "Kalp hakkın tecelligahıdır" manasına gelen hikmeti burada çok önemlidir. Kalp ayna gibidir. Ayna paslanırsa yansıma bozulur. Kalp korkuyla, hırsla, kıskançlıkla, aceleyle, öfkeyle, dünyaya aşırı bağlanmakla paslanır. Paslı kalp, Allah'ın rahmet işaretlerini bile yanlış okur. Bir gecikmeyi terk ediliş sanır. Bir imtihanı ceza sanır. Bir ayrılığı yok oluş sanır. Bir kapanışı son sanır. Ama kalp zikirle, teslimiyetle, muhabbetle ve hüsnüzanla arındıkça olaylara başka türlü bakar. Aynı gecikme bu kez hazırlık gibi görünür. Aynı imtihan terbiye gibi görünür. Aynı ayrılık koruma gibi görünür. Aynı kapanış başka bir kapının başlangıcı gibi görünür. Olay değişmemiştir. Kalbin aynası temizlenmiştir. İşte tevekkül kalbin aynasını Allah'a çevirir. İnsan artık sadece yokluğu görmez. Yokluğun içindeki hikmeti sorar. Sadece kapanan kapıyı görmez. Kapıyı kapatanın da açanın da Allah olduğunu hatırlar. Sadece kaybı görmez. Kaybın arkasında kalbe öğretilen dersi fark eder. Sadece bekleyişi görmez. Bekleyişin içinde olgunlaşan duayı hisseder. Tevekkülün gizli kapısı budur. Olayları Allah'tan bağımsız okumamak. Hiçbir şeyi başıboş sanmamak. Hiçbir kapanışı Allah'ın rahmetinden ayrı görmemek. Hiçbir imtihanı kalbin tamamen terk edildiği yer sanmamak. Bu noktada insanın olmaz kelimesi değişmeye başlar. Eskiden olmaz dediğinde karanlığa düşerdi. Şimdi benim gördüğüm yolla olmayabilir ama Allah dilerse başka bir yol açar der. Eskiden bitti dediğinde yıkılırdı. Şimdi benim bildiğim sayfa bitti, Allah yeni bir sayfa açabilir der. Eskiden kaybettim dediğinde tükenirdi. Şimdi ben neyi kaybettiğimi biliyorum ama Allah'ın beni neden koruduğunu bilmiyorum der. Bu cümleler tevekkülün dilidir. Tevekkül eden kalbin dili böyledir. Keskin hüküm vermez, Allah'a alan açar. Kendi aklının dar çemberine bütün kaderi hapsetmez. Her şeyin görünen yüzüne bakıp son kararını vermez. Rabbim, ben görüneni görüyorum, sen görünmeyeni de bilirsin der. İşte bu söz kalbi genişletir. Bir meseleye sıkıştığında hemen hüküm verme. İbn Arabi'nin derin bakışıyla söyleyelim. Surete takılı kalma. Sadece görünen biçime bakma. Her suretin ardında bir mana vardır. Her olayın ardında bir terbiye olabilir. Her bekleyişin ardında bir hazırlık olabilir. Her kapanışın ardında kalbi başka bir kapıya döndüren bir lütuf olabilir. İnsan surete takılınca daralır. Manayı arayınca genişler. Suret der ki, kapı kapandı. Mana der ki, belki bu kapı seni sana zarar verecek bir yoldan korudu. Suret der ki, bu insan gitti. Mana der ki, belki kalbini sadece Allah'ın dolduracağı bir boşluğa hazırladı. Suret der ki, dua kabul olmadı. Mana der ki, belki dua başka bir şekilde, başka bir zamanda, daha derin bir hayırla cevaplanacak. Suret der ki, ben yalnız kaldım. Mana der ki, belki kalabalıklar çekildi ki Allah'ın yakınlığını duyasın. Tevekkül, İşte bu mana kapısına girmektir. Dışarıda aynı olay dururken kalpteki yorum değişir ve yorum değişince insanın hali değişir. Bir şeyi daha bil. Tevekkül, kader karşısında uyuşmak değildir. Tevekkül, kalbin Allah ile diri kalmasıdır. Tevekkül eden insanın içinde derin bir uyanıklık vardır. O, işaretleri daha dikkatli okur. Kalbindeki halleri daha iyi gözlemler. Nefsinin aceleciliğini fark eder. Korkusunun nereden geldiğini görür. Allah'a dair zannını temizlemeye çalışır. Duasını daha saf hale getirir. İşte İbni Arabi'nin hikmetinde gayb kapıları böyle anlaşılabilir. Gayb sadece bilinmeyen gelecek değildir. Gayb Allah'ın henüz sana açmadığı manadır. Sen bir olay yaşarsın, olayın manası o anda kapalıdır. Yıllar sonra açılır. Sen bir kayıp yaşarsın, o kaybın seni hangi felaketten koruduğunu yıllar sonra anlarsın. Sen bir gecikme yaşarsın. O gecikmenin seni hangi olgunluğa taşıdığını zamanla görürsün. Sen bir dua edersin. Cevabı beklediğin gibi gelmez ama o dua seni başka bir insana dönüştürür. İşte bazen duanın en büyük kabulü istediğini almak değil başka bir kalbe dönüşmektir. Bu cümleyi iyi dinle. Bazen duanın en büyük kabulü istediğini almak değil başka bir kalbe dönüşmektir. Eskiden panikleyen kalbin sakinleşir. Eskiden kopamayan kalbin özgürleşir. Eskiden dünyaya fazla bağlanan kalbin Allah'a döner. Eskiden olmazsa biterim diyen kalbin Rabbim bana yeter demeye başlar. Bu küçük bir şey değildir. Bu kalpte açılmış büyük bir kapıdır. Şimdi tevekkülün pratik tarafına gelelim. Ama sıradan öğütler vermeyeceğiz. Bu bir iç murakabe olsun. Bir mesele seni çok sıkıştırdığında önce kendine şunu sor. Ben bu konuda Allah'a güvenmekten en çok nerede korkuyorum? Bu soru çok derindir. İnsan genelde ben tevekkül ediyorum der. Ama asıl korktuğu yeri görmez. Belki Allah'ın geciktirmesinden korkuyorsun. Belki Allah'ın istediğin şeyi vermemesinden korkuyorsun. Belki Allah'ın seni başka bir yola çevirmesinden korkuyorsun. Belki bırakırsan kaybedeceğini sanıyorsun. Belki kontrolü bırakınca her şey dağılacak zannediyorsun. İşte o korktuğun nokta senin tevekkül kapındır. Orada dur. Orayı saklama. Allah'a şöyle aç. Rabbim, ben sana güvenmek istiyorum. Ama kalbimin şu yeri hala korkuyor. O korkuyu senin rahmetinle yumuşat. Bu dua samimidir. Bu dua süslü değildir. İkinci adım, olmaz dediğin cümleyi yakala. Kendine sor. Bu olmaz hükmünü ben hangi bilgiyle veriyorum? Bütün gaybı biliyor muyum? Bütün yolları gördüm mü? Bütün ihtimalleri kuşattım mı? Allah'ın hangi kapıyı ne zaman açacağını kesin olarak biliyor muyum? Hayır. O halde olmaz yerine daha edepli bir cümle koy. Ben şu an yol göremiyorum. Ama Rabbim yolun da sahibidir. Bu cümle kalbi Allah'a açar. Üçüncü adım. Fettah ismini kalbine indir. Sadece dilinle ya Fettah deme. Kalbinle şunu hisset. Kapıyı açacak olan sadece görünen sebepler değildir. Kapının sahibi Allah'tır. Daraldığında ya Fettah de. Ama bunu aceleyle değil. Bir kapıya vurur gibi değil. Kapının sahibine sığınır gibi söyle. Ya Fettah, kalbime kapı aç. Ya Fettah, zihnimdeki düğümü aç. Ya Fettah, bana hayırlı olan yolu aç. Ya Fettah, kapalı sandığım yerde bana hikmetini göster. Dördüncü adım, kalbini sebeplerin gürültüsünden biraz çek. Her gün birkaç dakika sessizce otur. Kendine şunu hatırlat. ben sadece görünen sebeplerden ibaret bir alemde yaşamıyorum. Allah'ın rahmeti benim görmediğim yerlerden de gelir. Bu tefekkür kalbin dar alanını genişletir. 5. adım. Allah hakkında hüsnü zanını koru. Hüsnü zan, her istediğinin hemen olacağına inanmak değildir. Hüsnü zan, Allah'ın sana zulmetmeyeceğine inanmaktır. Hüsnü zan, gecikmenin içinde hikmet olabileceğini bilmektir. Hüsnü zan, kapalı kapının ardında koruma olabileceğini kabul etmektir. Hüsnü zan, Allah'ın seni senin gördüğünden daha derin gördüğünü bilmektir. Bu 5 adım, tevekkülü sadece söz olmaktan çıkarır. Kalbin haline dönüştürür. Şimdi metnin en derin yerine gelelim. İnsan neden tevekkül edemez? Zayıf olduğu için mi? Hayır. Çoğu zaman Allah'a güvenmek istemediği için değil. Kalbi daha önce çok kırıldığı için. İnsan birinden hayal kırıklığı yaşar. Sonra Allah'a güvenmekte de zorlanır. Bir dua gecikmiştir, kalp incinmiştir, bir kapı kapanmıştır. İnsan kendi içinde Allah'a karşı söyleyemediği bir kırgınlık taşır. Bunu kabul etmek kolay değildir. Ama birçok insanın tevekkül problemi aslında gizli bir kalp yarasıdır. İşte İbni Arabi'nin kalp merkezli bakışı burada şifa verir. Kalp temizlenmeden tevekkül derinleşmez. Kalp Allah hakkında yanlış zanlardan arınmadan güven büyümez. Kalp geçmişteki kırılmaları Allah'ın rahmetine teslim etmeden geleceğe güvenle bakamaz. Bu yüzden tevekkül aynı zamanda bir şifadır. Kalbin Allah'a yeniden güvenmeyi öğrenmesidir. Belki sen de içten içe şöyle diyorsun: ben çok bekledim. Ben çok dua ettim. Ben çok yoruldum. Ben çok kapıdan döndüm. Ben artık nasıl güveneceğim? İşte cevap burada. Allah'a güvenmek, geçmişte yaşadığın acıyı yok saymak değildir. Allah'a güvenmek, o acının Allah'ın rahmetinden büyük olmadığını hatırlamaktır. Sen kırıldın. Ama Allah kırılan kalbi de onarır. Sen bekledin. Ama Allah bekleyişin içindeki duayı da bilir. Sen kaybettin. Ama Allah kaybın içinden yeni bir anlam yaratır. Sen karanlıkta kaldın. Ama Allah karanlıkta bile kalbe nur indirir. Tevekkül kalbin Allah'a yeniden açılma cesaretidir. Bazen insan kapısını kapatır. Bir daha umut etmeyeceğim der. Bir daha beklemeyeceğim der. Bir daha inanmayacağım der. Ama ruh derinden şunu ister: Rabbim, bana yeniden güvenmeyi öğret. Bu dua çok kıymetlidir. Şimdi sen de içinden söyle: Rabbim, bana yeniden güvenmeyi öğret. Bu cümle, tevekkül kapısına bırakılmış bir anahtar gibidir. Belki şu an hayatında bir olmaz var. Olmaz dediğim bir dua. Olmaz dediğin bir iyileşme, olmaz dediğin bir kavuşma, olmaz dediğin bir iş, olmaz dediğin bir çıkış, olmaz dediğin bir ferahlık. Şimdi o olmaz kelimesinin üzerine Allah'ın kudretini koy. De ki, ben olmaz dedim. Ama benim sözüm son söz değil, son hüküm Allah'ındır. Bu cümle kalbi kendine getirir. Kul hüküm sahibi değildir. Kul sadece zanneder, bekler, ister, korkar, umut eder. Hüküm Allah'ındır. Ve Allah'ın hükmü geldiğinde, insanın imkansız dediği şey bir anda mümkün hale gelebilir. Ama yine dikkat et. Bu her istediğin aynen olacak demek değildir. Daha derin bir şeydir. Dilerse ondan daha hayırlısını verir. Dilerse kalbini o isteğin esaretinden kurtarır. Dilerse sana bambaşka bir ufuk açar. Dilerse olmaz dediğin şeyi oldurur. Dilerse olsun dediğin şeyi rahmetiyle engeller. Tevekkül bu ihtimallerin hepsinde Allah'a güvenmektir. İşte olgun tevekkül budur. Sadece mucize beklemek değil. Mucize gelmese bile Allah'ın hikmetinden kopmamaktır. Sadece kapı açılsın diye beklemek değil. Kapı açılana kadar kalbi Allah'ta tutmaktır. Sadece sonuç için dua etmek değil. Sonucu beklerken Allah'a daha yakın hale gelmektir. Bu bakış insanı derinleştirir. Artık tevekkül yüzeyde bir kelime değildir. Ruhun nefes aldığı bir hal olur. Şimdi kapanışa doğru İbn Arabi'nin hikmet dünyasından süzülen şu manayı kalbine bırak. Kalp neye yönelirse onunla şekillenir. Kalp korkuya yönelirse daralır. Kalp sebeplere takılı kalırsa yorulur. Kalp insanlardan medet beklerse kırılır. Kalp Allah'a yönelirse genişler. Kalp fettah olan Rabbe dönerse kapalı kapılarda bile edep bulur. Kalp halik olan Allah'ı tanırsa yoktan var eden kudretin hayatında da yeni yollar yaratabileceğini bilir. Bu yüzden kalbini olmaza değil Allah'ın kudretine çevir. Kalbini kapıya değil kapının sahibine çevir. Kalbini gecikmeye değil hikmete çevir. Kalbini kayba değil korunma ihtimaline çevir. Kalbini korkuya değil Allah'ın sana yeter oluşuna çevir. Ve her daraldığında şu zikri kalbinle söyle. Ya Fettah, bana hayırlı kapıyı aç. Ya Halik, yoktan var eden kudretinle kalbime yeni bir yol yarat. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Bu zikirleri sadece dile yükleme. Kalbine indir. Bir kapı beklerken söyle. Bir konuda olmaz dediğinde söyle. Bir insanın sözü seni yıktığında söyle. Bir yol kapandığında söyle. Bir gece umutsuzluk geldiğinde söyle. Ve her söyleyişinde şunu hatırla. Ben kapıya muhtaç değilim. Ben kapının sahibine muhtacım. Ben sonuca muhtaç değilim. Ben Allah'ın rahmetine muhtacım. Ben bir kulun kararına mahkum değilim. Ben Rabbimin hükmüne emanetim. Bu idrak kalbe indiğinde tevekkül başlar. Ve tevekkül başladığında insan aynı bekleyişte bile başka bir insan olur. Daha sessiz, daha derin, daha güçlü, daha edepli, daha huzurlu, daha Allah'a yakın. Senin göremediğin yol Allah'ın bilmediği yol değildir. Senin kilit sandığın yer Fettah isminin tecellisine kapalı değildir. Kalbini dar hükümlerin elinden kurtar. Olmaz deme. Allah dilerse olur. Ama daha derinini de unutma. Allah dilerse senin olmasını istediğin şeyden daha hayırlı bir şeyi kalbine sevdirir. İşte tevekkülün sırrı budur. Sadece kapının açılması değil, kalbin Allah'a açılması. Allah bizi kendi dar zannımıza mahkum etmesin. Allah kalbimizi tevekkülün hakikatiyle genişletsin. Allah bize kapıları değil, kapıların sahibini arayan bir kalp nasip etsin. Ve Allah, olmaz denilen yerlerde bile kudretine güvenen kullarından eylesin.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Ya yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme ve s-salâtil qâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke lâ tuhliful mi'âd.
1: Ey Allah'ım! Bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir, tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki, o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti, El-Camiüs-Sagir, 6580.

0: şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Enbiya Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Buhari Cuma 37, Talak 24, Davat 61, Müslim Müsafirin 166-167, Cuma 13-15.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi, Vitir 10.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Nur Suresi 34. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Günlerinizin en faziletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salat selam getiriniz. Zira sizin salatü selamlarınız bana sunulur. Ebu Davud, Salat 201, Vitir 26.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah rızasına en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua ediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Sen yolcu, bu yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile, en sevdiğim bile senden davacıdır.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin mecan bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa, haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Bir gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem, Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer buyurdu. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Varsa gönülde perde, göremez. Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.''

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi. Başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu. Ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti. Ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de

0: lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: bir bahçeye giremezsen, borup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızk sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbn-i Semmak, rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: ölüm sürmesinin çekilmediği bir göz görmedim. Yerin altına girmeyen bir can, ait olduğu yere gitmeyen bir ruh işitmedim. Dünya yine de her birimize farklı şarkılarla göz kırparak dönmeye devam ediyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in el Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabat'ta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor, arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri, nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

kadın geçer beni Bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

0: bir bahçeye giremezsen, dolup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler yurdu, size selam olsun. Kardeşlerimizi görmeyi isterdim. Ama inşallah yakında biz de size katılacağız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Peygamber Efendimiz, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı çakal bir atı bulunsa onu tanımaz mı? Diye cevap verdi. Sahabiler, "Evet," dediler. İşte kardeşlerimiz de yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz başında bekleyeceğim, buyurdu.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073. 0540 224 1073.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.
1: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar. Yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık senin ne can bulur, kalp senin ne huzur bulur.
5: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
0: Reklamları dinlediniz.
7: Kalbimiz hep atacak zannediyoruz. Zalimliğimizin sebebi sanki biraz da bu. Oysa her kalp saati gelince durdu, duracak, durur.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.

Belki bugün kalbinin içinde tarif edemediğin bir ağırlık var. Belki geceleri uyuyamıyor, gündüzleri gülümsemede zorlanıyorsun. İnsanların arasında olsan da kendini yapayalnız hissediyorsun. Her şey yolunda gibi görükürken içindeki fırtınalar dinmiyor. Bil ki hayat bazen insanı böyle duraklara getirir. Unutma ki en karanlık gece bile sabaha mahkumdur. Şu an yaşadığın sıkıntı sana sonsuz gibi gelebilir. Fakat Allah hiçbir kuluna taşımayacağı yükü yüklemez. Bazen Rabbimiz bizi dünyaya bağlayan zincirlerden kurtarmak için kalbimizi sıkıştırır. Çünkü insan en çok dara düştüğünde semaya bakar. En içten dualarını o zaman eder. Kendini insanlarla kıyaslama. Herkesin imtihanı farklı. Kimi servetle sınanır, kimi yoklukla. Kimi sağlıkla, kimi hastalıkla. Senin yolun sana özeldir. Allah seni senden daha iyi bilir. Bugün elinde olmayan şeylere üzülürken sahip olduğun nimetleri unutma. Nefes alabiliyorsan, görebiliyorsan, duyabiliyorsan, dua edebiliyorsan hala umut var demektir. Ve umut varsa hiçbir şey bitmiş değildir. Kalbine şu sözü tekrar et ve yerleştir. Bu günler geçecek. Çünkü daha önce de geçti. Seni ağlatan nice olaylar bugün sadece bir hatıra.

olmamasına üzülme. Seni yaratan Allah seni biliyor ve anlıyor. İçinden geçirdiğin fakat kimselere söyleyemediğin her cümleyi biliyor. Gecenin sessizliğinde dökülen her gözyaşını görüyor. Sessiz dualarını işitiyor, seni biliyor, seni görüyor. Şunu da unutma, sen sadece başarıdan ibaret değilsin. Sadece hatalardan da ibaret değilsin. Kaybettiklerin sen değilsin. Kırıldığın yerler sen değilsin. Sen Allah'ın değer verdiği bir kulsun. Bu yüzden ayağa kalk. Küçük de olsa bir adım at, bir dua et, bir Kur'an sayfası oku. Okumuyorsan aç yüzüne bak, bir iyilik yap, bir yetimin başını okşa, bir anneye tebessüm et. Çünkü bazen insanı karanlıktan çıkartan şey büyük değişimler değil, küçük ama samimi adımlardır. Ey gönül, bugün ağlıyor olabilirsin ama yarın güleceğin günler de gelecek. Bugün yorulmuş olabilirsin ama Allah'ın rahmeti yorgunluktan daha büyüktür. Bugün kendini yalnız hissedebilirsin ama Rabbin sana şah damarından daha yakındır. Öyleyse umudunu kaybetme. Çünkü Allah'ın rahmeti senin en karanlık sandığın gecelerden daha geniştir. Ve bil ki hayatının en güzel başlangıcı tam da vazgeçmek üzere olduğun yerde başlayacaktır. Haydi, şimdi ayağa kalkma zamanı. Şimdi yeniden umut etme zamanı.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Afrika'da bir yetim çocuk. Annesi yok, babası yok. Ama öğrenmeye, büyümeye ve hayata tutunmaya dair kocaman bir umudu var. Nida Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Afrikalı yetim çocuklar için medrese inşa ediyoruz. Belki senin vereceğin bir destek bir çocuğun ilk harfi olacak. Belki senin koyduğun bir tuğla bir ömür sürecek bir ilme kapı açacak. Gel, bir yetimin hayatına dokun. Bir medreseye sen de umut ol. Detaylı bilgi ve bağış için 0543 224 0108 0543 224 0108. Senin de bu medresede bir tuğlan, yetimlerin duasında yerin olsun. nida.org.tr

0: İyiydi.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. 2 Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol edersen, haktan nasip olmasa nasip alası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere

0: yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câed rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım sallâ alâ şeyh. Sallu alâ şefî'i günûbina Muhammed. Allah'ım sallâ alâ şeyh. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahümme sallâ alâ seyyidina Muhammed ve alâ Muhammed. Allah'ım Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tevfiğini halk eylesin. Tabi dinlediklerimizle amel edebilmek Rabbim Celle Celaluhu lütfeylesin, nasip eylesin ve bunları yaşamaya efendim bizleri muvaffak eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, 54 farzın ikincisi helalinden yemek ve helalinden içmek bölümünü işliyorduk. Tabi önemli bir konu. Dolayısıyla aslında hepsi tabi tek tek önemli konular ama yani günümüzde biraz helal lokma yemek meselesinde, helal yemek, helal içmek konusunda hassasiyetler maalesef biraz zayıfladığı için bu konu üzerine biraz daha ehemmiyet gösterdik. Birkaç efendim ders böylece müzakere ve mütala etmiş olduk. İnşallah bu dersimizde de bu konuyu toparlarız ve ondan sonra 54 farzın üçüncüsüyle yolumuza devam ederiz. Çünkü yani bugün hakikaten bakıyoruz. Efendim yani haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım kabilinden böyle bir durum maalesef söz konusu. Yani işte faizler, efendim totolar, lotolar, yarışlar, piyangolar, efendim gırıla gidiyor maalesef. Dolayısıyla bize düşen nedir? Tebliğ etmektir. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin ayetlerini ne buyurduysa, ne duyurduysa bunları efendim iletmektir. Ayetler ve hadisler ışığında inşallah bu konuyu müzakere ve mütala edelim. Rabbim Celle Celaluhu tevfirini halk eylesin. Haramlardan bizleri beri eylesin. Helalinden cümlemizi merzuk eylesin. Amin. Evet, en son tabii geçen dersimizde bir ayet-i kerime okumuştuk. Mevla orada ne buyurmuştu? Estağfirullah. Ve terâ kefîran minhum yusâri'une fil ithmi vel udvâni ve eklihimiz suht. Yani onlardan birçoğunu günah işlemekte yarışır görürsün. Düşmanlıkta yarışır görürsün ve eklihimiz suht ve haram yemekte yarışır görürsün buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yani nebi semâ kânü yâmelûn. Bu yaptıkları şeyler ne kötüdür Mevla buyuruyor. Şimdi burada tabii Yahudilerin huylarından bahsediyor Mevla. Pek çok ayet-i kerimede onları bize tanıtıyor. Ve aynı zamanda onların huylarından, ahlaklarından yaptığı bir takım kötü

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? وَيَتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki لَا يُبَالِ الْمَرْءُ Kişi aldırmayacak, umursamayacak بِمَا اَخَذَ الْمَالِ Almış olduğu mal اَمْ مِنْ حَلَالْ اَمْ مِنْ حَرَامْ Helalden midir, haramdan mıdır? Aldırmayacak. Yani eline bir mal geçti ama, cebine bir para girdi ama, kasasına, kesesine, hesabına. Neyse. Yani bu acaba helal midir, haram mıdır? Aldırmayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ve hakikaten bakıyoruz yani bugün o gün müdür? E bugün o gündür yani. Ve hakikaten bir efendim şeyde yarış var. Haram yemekte yarış var. Şimdi mesela faizler bayağı yükseldi. İnsanlar ne yapıyor? Reklamlar gırıla gidiyor. E o reklamlarla birlikte de hangisi daha çok faiz veriyor? Efendim hangisi daha efendim bana çok faiz verecek? İnsanlar oraya ne yapıyor? Yönleniyorlar. Oraya efendim paralarını yatırıyorlar. Evlerini, arabalarını, mallarını satıp faizden gelir etme, elde etme derdindeler. Dolayısıyla haram helal buna bakmıyor. Şimdi yılbaşı geliyor. Efendim piyango, efendim milli piyango. Nereden geçen sene büyük ikramiye nereden çıkmış? Millet oradan almaya bakıyor. Orada kuyruğa giriyor. Yani bunlar hep nedir? Bir yarış. Haram konusunda bir yarıştır yani. E diğer taraftan tabii yarışlardan, kumarlardan, elde edilen paralar, kara para aklamalar maalesef gırıla gidiyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikaten buyurduğu gibi haramdan mı, helalden mi insanlar ne yapmayacak, aldırmayacaklar. Öyle bir zamana geldik. Ve bugün tabii ve eklihimiz suht, Mevla buyurdu ya. Yani suht nedir? Haram mal, her nevi haram kazanca verilen isimdir. Haram kazanmakta ne yapacaklar demek ki yarışacaklar buyuruyor. Yani bu işte faizdir, rüşvettir neyse. İnşallah bunları teker teker müzakere ve mütalaa edelim. Yani faizden bahsedelim, rüşvetten bahsedelim ve bunları bir de tabii haram yemek derken, içmek derken içkiden de biraz bahsedelim. Belki canınızın sıkılacağı bir konu ama burada canımız sıkılsın da son nefesimizde, kabirde, mahşerde, hesap kitap gününde o mahkeme-i kübrada canımız sıkılmasın. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla işte bunlardan bir tanesi de faiz ve eklihimiz suht. Haram yemekte yarışırlar. Suht nedir? Tefsirlere baktığınız zaman efendim pek çok şey saymıştır. Bunlardan bir de nedir? Faiz olduğunu beyan etmiştir. Dolayısıyla faiz yiyenler hakkında ağır ithamlar var, uyarılar var, ciddi uyarılar var, ciddi ikazlar var. Dolayısıyla bu konu şöyle beraber bir müzakere ve mütalaa edelim. Bakalım Rabbimiz ne buyurmuş, bizlere neler duyurmuş. Önce tabii şu efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanını arz edeyim. Bak içtenibu seb'al mubikat. Helak eden yedi şeyden sakının diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yedi şey var ki bunlar helak eden şeyler. Bunlardan biri de nedir? Ve'ekdür riba, faiz yemek. Bunun içerisinde neler var? Yani sahabe sordu bunlar nelerdir diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsini tek tek beyan etti. Yani Allah'a şirk koşmak da var, sihir yapmak da var, namuslu bir, iffetli bir kadına iftira etmek de var, masum bir insanı katletmek de var. Yani düşün, şunlarla beraber zikredilen bir amel. Belki sana masum geliyor, belki sana basit geliyor ama hiç de öyle basit değil. Helak eden yedi şeyden biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu bir tanesinde faiz yemek olarak zikretmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in laneti vardır. Bak çok ciddi uyarılar. Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle anlatıyor bize. Lâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet etti. Kime? Âkile riba, faiz yiyene. Ve mukilehu yedirene ve katibahu yazana, yani faizle muamele yapıyor ya, işte bu muameleyi kim yazıyorsa, bunun katibi kimse, işte ona da ne var? Ona da lanet var. Daha ve şahidehi ve şahitlerine de lanet etti. Bak şimdi, yiyene, yedirene, yazana ve şahitlerine. Öyle şimdi sen şimdi faiz alacaksın, şunu alacaksın, bunu alacaksın, kredi alacaksın, faiz vereceksin. Bunun neyi var? Bunun şahitleri var, yazanı var, çizeni var. Dolayısıyla bunların hepsine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyor. Hum sevaun, onlar müsavidir buyuruyor. Yani günahta müsavidir.
Alan ne kadar günahkarsa yazan da o kadar.

yazan ne kadar günahkarsa şahit de, şahitler de o kadar günahkar demek ki kıymetli kardeşlerim. Onun için dikkat etmek lazım. Günümüzde bu işler çok yaygın ama günümüzde bu işler yaygın diye Allah'ın helalı haram olmaz. Haramı helal olmaz. Allah'ın kitabı değişmez. Bak biz neden bahsediyoruz? Farzlardan bahsediyoruz. Haramlardan bahsediyoruz. Bunlar şartlar ne olursa olsun değişmeyen şeyler yani. Zaruri durumlar. Onlar da çok ayrı tabii. Evet. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın Miraç'a çıktığı zaman Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri onu ne yaptı? Cenneti gösterdi. Cehennemi gezdirdi. Ve cehennemde bazı meseleleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü ve bizlere bunu aktardı. Bazı kimseler yani dünyada yapmış olduğu günahları ahiret hallerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anlattı. Orada bazı şeyler gördüğünü beyan ediyor. Yani dünyada yapılan bazı günahların ahiret misaliyle bizlere arz edilmesi. İşte bunlardan bir tanesi. Kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yani o Miraç bahsini anlatırken, cehennemde gördüğü bir takım hadiseleri anlatırken, sümme ra'aytu ricalen. Sonra diyor bir takım adamlar gördüm. Lehum butunun. Onların karınları var. Lem era misleha kattu. Daha önce hiç görmediğim karınları, mideleri var diyor. Adamların öyle mideleri var ki kocaman. Binalar gibi. Dışarıdan baktığın zaman da içi gözüküyor. İçinde de ne var? Yılanların, çıyanların alt alta üst üste adeta cirit attığı bir mide. Yani o midede ne var? Yedikleri şeyler mideye iner. Adamlar ne yedilerse, ne yedilerse ne içtilerse midelerinde bak efendim dünya misaliyle ahiret hallerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle beyan ediyor. Kimmiş bakalım bunlar? İşte bu adamlar bir sebebiyle Ali Firavun, Firavun ve avanesinin, Firavun biliyorsunuz 400 sene zulmetti. Bunu yaparken de tabii bunun kendi avanesi var. Yandaşları var, destekçileri var, yardımcıları var. Dolayısıyla işte bu kimseler o karınlarında yılanların, çıyanların cirit attığı o kocaman mideli insanlar neredeymiş? Firavun ve Ali'nin geçtiği yol üzerinde. Yemurrun aleyhim kel ibril mehyumeti. Deve sürüsü gibi Firavun ve kavmi bunları çiğneye çiğneye oradan geçiyor. Hine yuradun alennar. Onlar ateşe arz olunduğu zaman. Hani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de beyan etti ya. Ennar yuradun aleyha gudüvve ve aşiyya. Firavun ve kavmi sabah akşam ateşe ne yapacaklar? Arz olunacaklar. Arz olunuyorlar. Dolayısıyla işte onlar ayette de ifade edildiği üzere ateşe arz edilirken, götürülürken, getirilirken yolları üzerinde o karınları kocaman, içlerinde yılanların, çıyanların olduğu adamları çiğneye çiğneye, eze eze, hani bir deve sürüsü nasıl böyle efendim paldır küldür giderler, eze eze geçerler, hiç efendim umurlarında olmaz, aynı o şekilde ne yapıyorlar, geçiyorlar, gidiyorlar. Peki hala bu adamlar kalkmıyorlar mı? Öyle ya şimdi madem bunlar geçiyor üzerimize basa basa, eze çiğniye, o zaman çekilsinler. يَطَعُونَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى اَيَّتَحَوَّلُوا مِنْ مَكَانِينَ ذَٰلِكِ Evet bunlar ayağa kalkmaya çalışıyorlar ama oradan kaçacaklar, çekilecekler ama karınları büyük olduğundan kalkmaya muktedir olamıyorlar. Güçleri yetmiyor ve yüzüstü yere kapaklanıyorlar. Ve Firavun ve Ali tarafından çiğnenmeye devam ediyorlar. قُلْتُ مَنْ هَا اُلَٰئِ يَا جِبْرِيلِ Dedim ki ey Cibril bunlar kim? Yani bunlar ne yapmışlar? Dünyada ne iş yapmışlar ki? Hangi haramı işlemişler ki? Yani böyle bir azab ile bunlar efendim azab olunuyorlar. Kal, Cebrail aleyhisselam buyurdu. Ha ulai ekletur riba. Bunlar faiz yiyenlerdir. Evet arkadaşlar yani nasıl bir efendim haram ki? Bak dünyada da ahirette de ne var? Helak efendim edecek bir günah bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya helak eden yedi şeyden sakının diye. Dolayısıyla burada yani Firavun ve kavminin üzerlerinden çiğneyerek geçtikleri bir demek ki günah bu faiz yemek kıymetli kardeşlerim. Ve bakın tabi bununla alakalı pek çok ayet-i kerimeler var, pek çok hadis-i şerifler var, birkaçını inşallah arz edeceğim. Bakın Bakara suresi 275. ayeti kerime Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor.
اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا faiz yiyenler, o kimseler ki la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatahabbatuhu şeytanu minel mes. Evet, faiz yiyenler derken tabii faiz alıp alanlar da verenler de bu işin içinde. He? Yani faizle iş yapanlar ancak şeytan çarpan kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Nereden kalkarken? Bu efendim tehdit dünyada da var, ahirette de var. Şimdi bunlar tabii faiz yiyen adamlar kabirlerinden kalkarken nasıl kalkıyorlarmış? Sersemlemiş bir şekilde. Yani cinlenmiş, cin çarpmış, sara hastalığına tutulmuş veya kimseler gibi çırpınarak kalkacaklar. Yürürken de böyle sağa sola yalparak, yalpalayarak yürüyorlar. Kabirlerden böyle kalkacaklar ve mahşer günü hesapları bitinceye kadar. Orada öyle ya, şimdi mahşer günü hesap var, kitap var değil mi? Mizan var. Ya dolayısıyla işte o hesaplarını verinceye kadar bu hal üzerlerinden gitmeyecek. Evet arkadaşlar. Ve herkes bakacak ki bu adam var ya, bak dünyada faiz yemiş bu adam. Halinden belli. Sara hastası gibi çırpınıyor. Sağa sola yalpalıyor. Böyle bir durumu var. Ha ahirette böyle. Dünyada da nasıl? Gene adeta çarpılmış gibi olacak. Bu efendim faizle iş yaptı ya, dengesi kaybolur. Düzeni bozulur, işi gücü rast gitmez, işleri sağa sola yalpalayarak gider ve işinin de hayrını görmez, bereketini görmez. Eve haram girdi mi, kapıdan girdi mi, efendim haram, pencereden bereket de çıkar, Allah'ın rahmeti de çıkar. Evet kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimede Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri devam ediyor. Yani bu ne sebebiyle bunlar efendim böyle cin çarpmış gibi kalkacaklar. Zalike bi ennehum kalu innemel bey'u mislu riba. Bu onların alışveriş faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Ne diyormuşlar? Efendim, alışverişte faiz gibi. Bak bak enteresan yani. Alışverişte faiz gibi. Yani faiz zaten onların ana teması. Eskiden yok muydu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da vardı bu. Bu yani parası olan, serveti olan güç sahipleri garibi gurebayı, zayıfları ezmek için, sömürmek için kullandıkları efendim bir düzen. Dolayısıyla bir de onlar zaten bunu asıl kabul ediyor. Alışveriş de böyledir diyor. Halbuki Mevla ne diyor? Ve hallallahu bey'a ve harremer riba. Halbuki alışveriş helal, faiz haramdır buyuruyor Mevla. Yani burada o da bunun gibidir falan derken zaten Mevla'nın haramını ne yapıyor? İnkar etmiş oluyor. Adam alnının teriyle çalışıyor, dürüstçe çalışıyor. Onunla faizcinin, tefecinin kazancı bir midir yani? İşte böyle demelerinden dolayı onlar çarpılmış gibi kabirlerinden kalkacaklar. Evet. Ve hallallahu bey'a ve harramer riba. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Allah-u Teala bunu yasakladıysa bunun hayrını göremeyeceksin. Evet. Bakın başka bir efendim ayet-i kerime. Bakara suresi 276. ayet-i kerimede yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah-u Teala faiz malını mahveder. Allah'ın beyanı bu. Kainatın halikı, sahibi, insanlara hayat veren, hidayet veren, rızık veren, malı, mülkü, serveti veren Allah buyuruyor ki yemhakullahu riba. Allah faiz malını mahveder buyuruyor. Evet. Ve devam ediyor. Ve yurbis sadakat. Ve ne yapıyor? Sadakayı da arttırıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi çok enteresan. Yani faiz alırken mal alıyorsun, malını artırdığını zannediyorsun. Verirken de sadakayı veriyorsun ya. Verirken malın sanki azalıyor zannediyorsun. Halbuki Mevla diyor ki o alıyorsun ya. Halbuki o ne yapacak? Mahvedecek. Firüs, kangren gibi. Dolayısıyla o kangreni kesip atmadıkça bir parmak da olsa, kol da olsa bütün vücudunu yapacak, tehlikeye sokar. İşte o faiz mal, para da ne yapıyor? Bütün malını, servetini sıkıntıya sokuyor ve Mevla mahvediyor. Ama sen infak ediyorsun. İnfak ettiğin zaman sanki elden çıkıyor.
Elden çıktı zannediyorsun, azaldı zannediyorsun. Halbuki Mevla onu ne yapıyor? Artırıyor. Artırdığını da pek çok ayette beyan ediyor. Estağfirullah. Bakın, meselüllezine yunfikune envalehum fi sebilillah. Mallarını Allah yolunda infak edenlerin misali ne gibidir? Kemeseli habbetin, bir tohum gibidir. Tohum, tane. Atıyorsun, embetet seba senabil, yedi başak veriyor. Fi kulli sümbületin mi etuhabbe. Her bir başakta da 100 tane tohum var. Yani her başakta 100 tohum olan 7 başak bitiren bir tohum gibidir Allah yolunda malını infak etmek. Bak ne oldu şimdi? Bir verdin, he? 700 veriyor Mevla. Başka bir ayette en az ondan başlıyor. Men ce'a bil haseneti felehu aşru emsaliha. Her kim bir haseneyle gelirse onun için 10 misli var. Şimdi burada 700 misli var buyuruyor Mevla ve devam ediyor. Vallahi yulafil men yaşa. Allah Teala dilediğinde katlar. Senin ihlasın, samimiyetin, he? Verdiğin yer, nasıl iş görüyorsan. Anlıyor musun? Ha işte. Dolayısıyla ne yapıyor Mevla? Onda katlıyor. Vallahi velsun alim, Allah zengindir. Senin birine 700 de verir, 1 milyon da verir, milyar da verir. Evet, demek ki infakla artıyor, faizle Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri o malı mahvediyor kıymetli kardeşlerim. Evet, bakın başka bir ayet-i kerime arz edeyim. Bakara suresi 278. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, Estağfirullah, ya eyyüellezine amenu, ey iman edenler, ittakullah, Allah'tan korkun, ve zeru mâ beqiye miner riba, in kuntum müminin. Vezeru, bırakın, bırakın, almayın. Mâ beqiye miner riba, faizden geri kalanı bırakın, almayın. İn kuntum müminin, eğer müminseniz, eğer iman etmişseniz, eğer Allah'a, kitaba, ahirete, mahkeme-i kübraya iman etmişseniz ne yapın? Bırakın. Nasıl yani hoca efendi? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Şu anda diyelim ki efendim bankada param var, faizde param var. Ne yapacaksın? Hemen ana paranı çek, faizi bırak. Ana parası. Ve zeru mâ bekiye miner riba. Faizden kalanı terk edin diyor Mevla. Madem ayeti duyduk, Rabbim uymak da nasip eylesin. Dikkat edin. Allah'a ve ahirete iman etmişseniz böyle yapın. Fe illem tef'alu, yani ben yapamam, edemem, şu anda kendime göre planlarım var, hesaplarım var diyorsan, fe illem tef'alu, eğer böyle yapmazsanız, faizi terk etmezseniz ne olurmuş? Fe'zenu bi harbi minallahi ve rasuli, Allah ve Resulü tarafından savaş açıldığını bilin. Allah Allah. Yani çok enteresan kıymetli kardeşlerim. Yani faizin yasaklanması konusunda uyarılar çok sert görüyorsunuz. Çok sert uyarılar var. Niçin? Elbette bunun çok sebepleri var. Hani müfessirler diyorlar ki, çünkü hani zinadır, içkidir, kumardır. Bu gibi yasaklar, bunlar da büyük günahlar, ancak bunların zararı yapanlara ve etrafındaki kimselere efendimdir, onların zararı, ama faizin zararı ve kötü etkileri yalnızca faizi alana, verene ve etrafındakilere değil, tüm toplumun ekonomik hayatını etkiliyor. Evet, faiz demek ki ne yapıyormuş? Tüm toplumun ekonomik hayatını etkiliyor. Yani düzen bozuluyor, sosyal adalet ve denge ortadan kalkıyor. Toplumu tehlikeye düşüren işleri yapan karşısına demek ki Allah'ı almış oluyor. Haşa ve kella. Ya görüyor musun? Savaş açıldığını bilin. Savaş ne demek ya? He? Bugün Amerika ile bile savaşı göze alamıyorlar. Batı ile bile savaşı göze alamıyorsun yani. He? Peki kainatın sahibi olan Allah-u Teala Hazretleri ile savaş eden hiç kazanabilir mi? Dünyada mutlu olabilir mi? Ahirette necat bulabilir mi? Ya dikkat edelim. Maalesef bu işi herkes efendim normal insanda, sıradan insanda, hacısı da bilmem nesi de maalesef bu işe düşebiliyor. Bir de hacı gitmiş bankaya efendim faizli muamele yapıyor. Oradaki memur da sol elle çay içiyormuş, anlıyor musun? Hacı demiş ki evladım sağ elinle iç.
Ne takva adammış ya. Şuur yok bak, şuur yok, idrak yok. Sol eline içme. Ulan sen Allah'a harp ilan etmişsin ya. Ve maalesef yani Müslüman diye bilinen bazı adamlar da dükkanını bankaya vermeye can atıyor. Ah diyor, bir bankaya versem de, istese de, kendi dilekçeler yazıyor yani. Niçin? Çok para almak, kira çok diye. Sen şimdi onu verdiğin zaman bankaya ne olmuş oldu? Madem ayet-i kerimede fe'zenu bi harbi minallahi ve rasulü, hani Allah ve Resulü tarafından savaş açıldığını bilin. Burada bir savaş varsa, bir taraf savaşın bir tarafı Allah ve Resulü, bir taraf o faiz kurumu, sen o zaman ne yapıyorsun? Allah'a, Allah ile savaş eden karşı tarafa efendim karargah mı veriyorsun yani? Ya onun için kıymetli kardeşlerim çok önemli. Ama işte şeytan ne yapıyor? Süslüyor. Ve zeyyene lehumu şeytanu amalehum. Şeytan onlara amellerini süsledi. Fesaddehum ani sebil, ve doğru yoldan çıkardı. Saptırdı. Faiz zaruret, mecbur. Rüşvet hediye. Bak isimlerini değiştiriyor. Süslüyor şeytan. Alavere dalavere milleti dolandıran adamlar çok uyanık adam, biliyor musun? İşi bilen adam. Bak bak bak. Haramların isimleri değişiyor. Zina kaçamak. Yasak aşk. Yasak aşk he? El alemin karısıyla fingir diyorsun sen. Evli kadınla. Sonra da efendim kocası geliyor. Nasıl kaçacağım edeceğim? Camdan atlıyorsun, ölüyorsun, gidiyorsun. Adı da yasak aşk. Öyle başlık atıyor gazete. Şuraya bak arkadaşlar. Bu kadar kolay mı? Bu kadar basit mi? He? Evet. Şeytan demek ki amellerini süslüyor. Onun için bu işlerden uzak duracağız. Hoca efendi uzak duralım da yani ne yapalım? He? Şimdi bak. Şöyle düşüneceğiz. Madem Müslümanız. Mevla Kur'an-ı Kerim'de zaten beyan ederken ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diyor. İman edenlere bize sesleniyor. Buyur ya Rabbi. Madem iman edenlere sesleniyor, öyleyse Allah Celle Celaluhu bir şeyi haram kıldıysa o Müslümanın hayatında yoktur. Öyle anlamak lazım. Yani faizi haram mı kıldı? Evet, öyleyse banka diye bir müessese yok. Olmayınca ne yaparsın? Hani zaruret diyorsun ya, ne yapayım ben falan diyorsun. Diyelim ki banka diye bir müessese yok. Ne yaparsın? Ha hocam, o zaman ne bileyim, bir çaresini, başka bir çaresini bulurum herhalde. Ha o çareyi bul. O çareyi bul işte. Ayağın yorganına göre mi uzatacaksın? Ne yapacaksan artık? Ama var. Ha ama dedin mi? Zokayı yuttun. Ya o kapıyı açtın mı? Hani şöyle desen, felanca günahı ben işlemiyorum ama. Ama dedin ya, şimdi bak arkasını amadan öncesini çöpe atıyorsun. Yani çok zor durumda kalırsam onu da yaparım dediğin şeyi bil ki şeytan sana yaptıracak. Sen o kapıyı açtın bir kere. He? Şeytanın işi bu. Şeytan bu işlerde profesyonel. Sana bana nasıl günah işleteceğinin bin türlü entrikayla getiriyor, önümüze koyuyor ya. Onun için çok dikkat etmek lazım kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri faizlerden bizleri beri eylesin. Allah-u Teala ile Resulü ile karşı karşıya gelmekten, hele böyle harp gibi bir durum içerisine girmekten Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza buyursun. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, ve eklihimiz suht buyurulmuştu ya, yani suht, haram olan şeyi efendim yemekte yarışırlar. Şimdi burada tabii suht haramdır. Bazı müfessirler şöyle demişlerdir. Emirlerin, idarecilerin, kamu idaresinde yönetimde bulunan kimselerin aldığı hediyeler de suhttur demişlerdir. Yani rüşvet. Bu da rüşvettir. Ama hediye verdi. Hediye. Ne diye? Ömer İbni Abdülaziz, Hazreti Ömer radıyallahu anh torunlarından, o da çok adil bir hükümdar. Efendim, halife olur olmaz ne yaptı mübarek? Devleti yıkıma götürecek bütün kapıları kapattı. Özellikle de ne yaptı? Rüşveti yasakladı. Ve devlet görevlilerinin hepsine bir ferman yayınladı. Hediye almayı hepsine yasakladı. Evet, hediye alan suç işlemiş oluyor. Bu sefer tabii geldiler, dediler ki ya Emir al-Mü'minin, yani hediye veriyorlar.
Bu hediye nasıl yani, suç olur mu? Bak şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de alıyordu. He? Bak din damarıyla girmek istiyorlar. Peygamber de alıyordu yani. Sen şimdi hediyeyi yasaklıyorsun. He? Sünneti yasaklıyorsun. Hani hediye almak sünnet ya. Vermek sünnet ya. Ömer İbni Abdülaziz ne buyurdu? Evet. Resulullah hediye alırdı. Ve ona hediye idi. Ona hediye idi. Ama size rüşvet. Çünkü ona getirilen hediyeler niçin? Peygamber olduğu için veriyorlar. Peki sen için veriyor? Evde otursan verir mi? Başka yerde olsan verir mi? Sen buradasın diye, suyun başındasın diye, he? Karar merci olduğun için sana getiriyor, veriyor adam. Dedik ya, hediye, ne diye? Niye veriyor sana bunu? Bir şey isteyecek. Ha, velev ki istemiyor. Sen ona karşı, yani çünkü kişi ihsanın kölesidir, işini yapamayabilirsin. Başka birinin hakkını gasp edip onun lehine karar verme durumu söz konusu olabilir. Onun için ne yapıyor? Bunu yasaklıyor. Evet kıymetli kardeşlerim, süht için demek ki rüşveti de kapsar demişlerdir müfessirler. Peki rüşvet nedir? Zaten hepiniz biliyorsunuz da işte. Dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Rüşvet. Yani kişinin hak etmediği bir menfaati elde etmek için verdiği para veya maldır. Aslında hak etmemiş, seninle alakası yok. Ama ne yapıyorsun? Para vererek, mal vererek onu ne yapıyorsun? Hak ediniyorsun. Veya başkasının hakkına tecavüz etmek için, başkasının hakkını kendi hakkın olarak elde etmek için verdiğin paradır veya maldır. Verdin, günah. Peki bunu yapan? Orada bir kalem oynatıyor adam. He? Yol oradan geçecek mesela. Sen ne yapıyorsun? Efendim para verdiler, mal verdiler, birileriyle anlaştın, getirdi yolu şuradan senin arsanın önünden geçirdi. Halbuki senin hakkın değil bu. He? Onların hakkı, oradan geçecek. Uygun olan da o. Bu ne oldu şimdi? Rüşvet. Bunu yapan da ne yaptı? Emanete hıyanet etmiş oldu. Sana burada bir emanet verilmiş, bir vazife verilmiş. He? Sen bu vazifeni ne yapıyorsun? Birilerinin hakkını gasp edip başka birilerine peşkeş çekmek için kalem oynatıyorsun, karar veriyorsun. İşte bakın, lanetullahi aler raşi vel mürteşi, Resulullah buyurdu. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve alanın üzerinedir. Ya ne kadar da yaygın değil mi? Hani bir sözde yaygın, hani rüşvetin belgesi mi olur filan diye, artık belgesi de oluyor. Gizli çekimler, kayıtlar, bilmem neler. Evet arkadaşlar. Bak Resulullah yine buyurdu. Er-raşi vel-murteşi finnar. Rüşvet alanda veren de cehennemdedir. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii aracı olan da öyledir. Evet, bu işe alan, veren, aracı olan herkes o lanete müstehaktır. Allah muhafaza. Bakın Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Ve la te'kulü envalekum beynekum bil batil. Aranızda birbirinizin mallarını batıl yollarla, yani haram yollarla yemeyin. Bak Mevla, kurban oldum Rabbim. Ve tudlu biha ilel hukkami litekulu ferikan min envalinnas. İnsanların mallarından bir kısmını yemek için onları hakimlere, yöneticilere, karar mercilerine vermeyin. Rüşvet olarak vermeyin. Bil ismi ve entüm te'alemun, haksız olduğunuzu bile bile, günaha gire gire bile bile bunu yapmayın diyor Mevla. Batıl yollarla mallarınızı yemeyin. Tabii rüşvet meselesini söylerken iki hususta bir parantez açabiliriz. Şöyle ki yine efendim müfessirler şöyle diyorlar. Hani biz her şeye rüşvet diyoruz ama iki hususta rüşvet vermek zorunda kalan inşallah mesul olmaz demişler. Hangisi onlar? Bir, kendisine zulüm yapılacak bir kimse. Adama yani zulmen hapse atılacak. Efendim yalancı şahitler, şunlar bunlar, neyse. Ha, adam haksız yere hapse girmemek için, bundan kurtulmak için bir şeyler vermesi gerekiyor. İşte bu adam inşallah mesul olmaz. İki, kendi hakkını alabilmek için. Yani bak, başkasının hakkını kendine çevirmek için değil. Kendi hakkını alabilmek için, kendisine verilmeyen hakkını elde etmek için verdiği de inşallah rüşvet sayılmaz.
Ne gibi mesela? İşte mesela diyelim ki, basit bir misal vereyim ben. Sen oradan bunu kıyas et. Efendim evin tapusunu alacaksın. Efendim gereken şartların hepsini yerine getirmişsin. Ne yapman gerekiyorsa yapmışsın. Efendim harcını, vergisini, tapu bilmem nesini hepsini ödemişsin. Ama oradaki memur diyor ki şu kadar da bana vereceksin diyor. Yoksa diyor tapunu vermiyorum diyor. Misal. Ne yapacaksın? Zaten senin hakkın. Şartlarını yerine getirmişsin. Devletin koyduğu vergileri, harçları, şunları bunları da yatırmışsın. Ama adam oraya liste koymuş. Şunu alacaksın, alman için şu kadar vereceksin ayrıyeten. İşte bunu adam kendi hakkını almak için vereni de inşallah mesul olmaz diyor efendim ulema. Tabi Rabbim Celle Celaluhu faizlerden, rüşvetlerden, haramlardan cümlemizi muhafaza eylesin, beri eylesin, amin. Evet, tabi haram yemek, hani 54 farzın ikincisi, helal yemek ve içmek diye. Dolayısıyla helal yemek ve içmek için haram yememek meselesi. Onun için bu konuları da ne yapmak gerekiyor, anlatmak gerekiyordu. Ha bir de tabi helal yemek ve helal içmek derken, bu içki meselesi de birkaç kelam da bundan edelim. Bu da çok önemli. Hani özellikle de şimdi bu son hafta efendim içkinin de sahtesi çıktı yani. Ulan bu zıkkımı gene de içiyorlar ya. Ya sahte işte adam 3 kuruş ucuz alacak diye bak bu hafta içerisinde 20 civarında adam ölmüş sahte içkiden. Bak görüyor musun? Zarara bak. Zaten zararlı, zaten öldürüyor da bu efendim iyice sahte olduğu için anında demek götürüyor yani. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın Maide suresi 90. ayet-i kerimede ne buyurdu Estağfirullah? Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, innemel hamru, muhakkak içki, vel meysiru, kumar, vel ensabu, dikili taşlar, putlar, vel ezlam, fal okları, şans oyunları, ricsün, pisliktir. Minameli şeytan, şeytanın işinden birer pisliktir diyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, feçtenibuhu, leallekum tuflihun. Öyleyse ondan kaçının ki kurtuluşa eresiniz diyor. Demek ki hamr, innemel hamru, en başa koymuş şeytanın işlerinden bir pislik ve bundan kaçının ve Mevla bunu haram etmiş. Ha şimdi bazıları tabi mugalata yapıyorlar. Orada hamr geçiyor. Dolayısıyla hamr şarap demektir. Şarap haram ama başka içkiler içilebilir gibi bir efendim böyle bir mugalata yapanlar var. Sen şimdi tabi ismini değiştirdin diye içki olmuyor mu? Burada kastedilen aklı örten her şey, insanı sarhoş eden her şey nedir? Hamrdır, içkidir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurmuştur? Küllü şerabin eşkara fevve haramun, her sarhoşluk veren içki haramdır. Adın ne koyarsan koy. Vodkaymış, viskiymiş, rakıymış. Adam rakıya da rakı demiyor ki, aslan sütü diyor. Aslan sütü deyince helal mi oluyor? İstersen anne sütü de. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mâ eşkere kethîruhu fekalîlühü haramun. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Dolayısıyla ölçü budur. İsmi ne olursa olsun. Çok içtiğin zaman. Ya ben işte efendim kendimi bilerek içiyorum. Bak. Ne kadar içiyorsun? Şu kadar. Peki şu kadar içsen sarhoş olur musun? Olurum. Onun damlası da haramdır. Evet. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla burada tabii aklı gideren şey. Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri insana akıl vermiş. Hayvanla insan arasındaki en büyük fark nedir? Akıl. Hayvanda akıl yok. Akıl olmadığı için de mükellef değil. Hatta insan bile aklı olmadığı zaman mükellef değil. Bak ne diyorsun? Akıl bali. Olunca efendim Mevla'nın emirleriyle ne yapıyor? Mükellef oluyor. Dolayısıyla akıl gittiği zaman bu insan akıl gittiği zaman neler yapmaz ya? O zaman vahşileşir. O zaman korkulacak bir yaratık haline gelir. Bakın geçimsizliklere bakın, kavgalara bakın, cinayetlere bakın. Ne görüyorsun? Uyuşturucu görüyorsun. İçki görüyorsun. Artık öbür efendim biri içki içer, kafayı bulur, öbürü de efendim ot içer, hap içer, ne varsa artık yani. Mesele ne? Aklı gideren şeyleri Mevla haram etmiştir. Ve şeytan zaten ne yapıyor? Fırsat kolluyor.
Ve bakın Mevla ne buyurdu. Maide suresi 91. ayet-i kerime. Estağfirullah. İnnemâ yürîdü şeytanu eyyûkâ beynekumul adâve. Muhakkak şeytan aranıza düşmanlık sokmak ister. Vel bağda ve kin sokmak ister. Neyle? Fil hamri vel meysir. İçki ve kumar yoluyla şeytan aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Ya görüyor musun? Akıl gittiği zaman adamlar gidiyorlar. Efendim gül cümbüş oturuyorlar. İçki masasına güya arkadaşlar şakalaşıyorlar bilmem ne yapıyorlar. O zıkkımı bir içiyorlar. Hadi bakalım kavgayla ayrılıyorlar. Belki o masada efendim biri kalkamıyor. Cinayet bile işleniyor. İşte şeytan zaten bunu kolluyor. He? Öyle günahlara bulaştıracak ki seni artık efendim iyice battı balık yan gitsin diye. Seni cehennem yolcusu yapmak için en büyük günahları bile işletmenin yolunu arayan o şeytan işte içkiyle, kumarla ne yapıyor? Aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Evet. Ve yasuddakum an zikrillah. Ayet devam ediyor. Ve Allah'ın zikrinden alıkoymak ve anis salah namazdan alıkoymak ister. Kafası kıyak bir adam namaz kılar mı? Zikreder mi? Evinin yolunu bulamıyor adam. Nerede caminin yolunu bulacak? Fehlentüm müntehun. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Bu kadar çirkinlikleri olan, bu kadar kin, nefret, kavga, gürültü. He? Bakıyorsun trafik kazaları. Çoğunda bakıyorsun alkollü kullanım. Aile, efendim faciaları. Efendim bakıyorsun şiddet, kavga, gürültü. Hep akıl gitmiş, hep içki içmiş, hep alkol sebebiyle bu hadiseleri duyuyoruz. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Bunu terk etmek gerekiyor yani. Bu kadar ikazlar var, bu kadar uyarılar var. Evet arkadaşlar, aman dikkat etmemiz lazım. Bakın, bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mesela şunları insan, bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanları, yani bir titremek lazım hakikaten, bir ürpermek lazım. Bak buyuruyor ki, la yezni zani hine yezni ve huve mümin. Hani zina eden kişi mümin olduğu halde zina etmez. Ve la yeşrabul hamra hine yeşrabu ve huve mümin. İçki içen kişi içki içtiği zaman mümin olduğu halde içki içmez diyor. Yani zina eden Allah'ın seni gördüğünü bile bile bu işi yapabilir mi? İman demek ki ne yapıyor çıkıyor. Aynı şekilde içki içen de mümin olarak içki içmez diyor. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zina eden kişi mümin olduğu halde zina etmez. Affen, onu arz etmiştik. Bir kul zina ettiği zaman iman ondan çıkar ve gölge gibi başın üzerinde durur. Bak, o masiyetten ayrılınca geri döner diyor. Demek ki aynı durum içkide de var. He? Mümin olarak içki içmiyorsa iman çıkıyor, başın üzerinde gölge gibi duruyor. Ne zaman ki o efendim melanetten ayrılınca iman ne yapacak öyle geri dönecek. Ya o halde insan ölse Allah muhafaza. He? Ya bir Müslüman bu riski göze alabilir mi arkadaşlar yani? Kuş kafesten uçtu mu? İman çıktı mı? Ya geri dönmezse ne olacak? Ya onun için aman dikkat etmek lazım. Zaten akıl gittiği zaman iman gidiyor, akıl da gidiyor. Akıl gittiği zaman her türlü melanet, rezillik işlenebiliyor. Yani sonu ne olacağı belli değil yani. Kavgalar, gürültüler, cinayetler, he? Aile faciaları. Kumar da böyle. Şeytan kumarla aranıza kin, düşmanlık sokmak ister diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için aman dikkat etmek lazım. Yani işin tabii tıbbi boyutuna girmiyorum bile. Yani içkinin ne kadar zararları olduğunu, he işte kanserden tut da, kalp damar sertliğinden tut da, sirozundan tut da, alkol sebebiyle meydana gelen ölümler, pek çok hastalık var. Dedik ya en sonda şimdi sahte içkiden dolayı, bak bu hafta 20 civarında adam ölmüş yani. Sahte içkiden. Adam sahte olduğunu biliyor, ucuz alacak ya. Ya bunu sen niye içiyorsun ya? İntihar yani bunlar. Allah Allah. Evet, yani demek ki insan akıl gittiği zaman ne olacak? Normalde yapmayacağı işleri de yapmaya başlıyorsun. Bakın, Osman radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İçkiden uzak durun. Çünkü içki kötülüklerin anasıdır.
Evet, kötülüklerin anası. Yani adeta ne yapıyor? Kötülük doğuruyor. Evet arkadaşlar. Ve devam ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Sizden önce yaşamış bir adam, abid bir adam, uzlete çekilmiş, insanlardan uzak, ibadetini yapıyor. Efendim tefekkürde bulunuyor, murakabesinde bulunuyor, namazını kılıyor, insanlardan uzak. Dolayısıyla, ama tabii herkes tanıyor, abid bir insan. Bu abid insana o dönemin işte efendim kötü bir kadın diyelim, aşık olmuş. Bunu görüyor, onun dürüstlüğü, onun doğruluğu. Efendim her devirde bir dürüst insan, elbette tabii dürüstler de var, bozuk adamlar da var, dürüst adamlar da var. Dolayısıyla onu efendim ona aşık olunca nefsinden murad almak istiyor. Cariyesini bir gün gönderiyor ve ona da tembih ediyor. O tembih üzere gidiyor. Efendim diyor ki yani bir şahitlik meselesi için onu çağırdığını söylüyor. O da şimdi niçin gidecek yani şahitlik ama hangi konu? Hayat memat meselesi çok önemli. Yani sen de dürüst bir adamsın. Senin lafına itibar edilir. Yalvar yakar onu ikna ediyor. Ve onu alıyor geliyor. O kadının evine. Tabii büyük bir efendim ev, köşk, kapıları var. Giriyor. Efendim girdikçe kapılardan efendim cariye o kapıları kilitliyor. Tabii aslında kadın tuzak kurmuş. Onun nefsinden murad almak istiyor. Birlikte olmak istiyor. Ve artık adam bir de bakıyor ki tuzağa düştü, anladı. Geri dönecek, kapılar kilitli. Ne yapacak? Dedi niye beni buraya çektin yani tuzağa çektin? Kadın diyor ki durumunu arz ediyor. Sana diyor aşık oldum. Birlikte olmayı teklif ediyor. Adam kesinlikle kabul etmiyor. O zaman diyor sana diyor 3 şart. Ya benimle birlikte olursun. Ya diyor burada efendim bir tulum şarap var, o şarabı içersin. Ya da diyor şu çocuğu öldürürsün diyor. Yoksa diyor burada bağırırım, feryadı figan ederim. He? Zaten millet benim ne olduğumu biliyor. Ben zaten rezil olmam ama sen diyor rezil olursun diyor. Senin burada ne işin var yani? Kendi derdini anlatasıya kadar adam da bir üzülüyor, mahcup oluyor. Benim ne işim var burada? Ne yapacağım, ne edeceğim? O şartlar içerisinde en basiti hangisini görüyor? İçkiyi görüyor. Diyor ki içki içeyim de yırtayım bari diyor. Hani çocuk öldürülür mü? Ondan da zina edemem. Bari bunu içeyim. Tevbe ederim Allah beni affetsin. Ama tabii ne yapıyor? Şarabı içince şöyle bir kafa gidiyor geliyor. Bir daha içiyor, bir daha içiyor. Kafa kıyak. Kadınla da birlikte oluyor. Çocuk da bunları gördü. Aman millete söylemesin. Onu da öldürüyor. Hadi bakalım şimdi. Ne oldu? İçki her kötülüğün anası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Görüyor musun? Yani normalde yapmayacağı işleri ne yaptı? Ona yaptırdı bu iş yani. İçkiyi de içti, zina da etti, cinayette işlemiş oldu. Onun için akıl gitti mi ne olacağını bilemezsin. Öyle ya, insanı hayvandan ayıran en büyük özellik ya biz insanız. Yani cahiliye döneminde bile daha iman etmemişken müşrik yani putlara tapıldığı dönemde bile sahabeden bazı içki içmemiş, hiç içmemişler. Niçin? Ya dedi bunu niye içeyim yani aklımı gideren bir şey yani. Akıllı başlı adamım ben yani durup dururken bunu içeyim. Akıl gitsin. Hayvandan niye farkım olmayacak hale geleyim? Bundan sebep ne yapmamışlar? Hiç içmemişler yani. Dolayısıyla böyle durumlar efendim olmuş. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yaptı? İçkiyi de haram etti. Demek ki 54 farzın ikincisi neydi? Helal yemek ve helalinden içmek derken haramlardan ne yapacağız? Uzak duracağız. Yani Allah'ın farzı bu. Öyle şimdi helal yemedin mi ne oluyor? Haram yemiş oluyorsun yani. Haram yememek de ne oldu şimdi? Farz oldu. Faiz almamak farz oldu. İçki içmemek farz oldu. Ya onunla birlikte bak ne kadar kötülükler ardı ardınca Allah muhafaza günah defterine yazılma tehlikesi olabiliyor. Hoca efendi peki bunları biz yaptık zamanında ne yapacağız şimdi? Bazıları yorumda yazıyormuş. Niye bu kadar korkutuyorsunuz hoca efendi? Zamanında içmiş. Ne yapacak adam şimdi? Ne yapacak? Tevbe edecek. Tevbe edecek. Allah tevbe kapısını açık bırakmış. Evet kıymetli kardeşlerim. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ Kim bir kötülük yapar yahut günah işleyerek nefsine zulmeder de ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهِ Sonra Allah'tan mağfiretini talep ederse يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا Allah-u Teala Hazretlerini
Nasıl olarak bulur? Çok bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur. Allah affetmeye hazır. Yeter ki ne yapalım? Tevbe edelim. Allah-u Teala o kapıyı açık bırakmış. Bir kul hata edebilir, günah işleyebilir, tökezleyebilir. Ama her tökezlediğinde ve kalktığında o tevbe kapısını açık bulması ne kadar büyük bir lütuf. Allah'ın ne büyük bir merhameti, rahmeti. Evet, وَاَمِلْتُمُ الْخَطَاءَ hatta تَبْلُغَ السَّمَاءَ yani göklere kadar ulaşacak günah işleseniz de sonra ثُمَّ pişman olsanız tevbe etseniz لَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah tevbenizi kabul eder. سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَلَى غَضَبِي benim gadabım, rahmetim gadabımı geçmiştir buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet kıymetli kardeşlerim, tabi burada şuna da dikkat edeceğiz. Bazılarında şöyle bir, yani Mevla tövbeleri kabul ediyor mu? Ediyor. Ne zamana kadar? İnnallâhe yakbalü tevbetel amdi mâ lem yugargar. Can boğaza gelmedikçe Allah tevbeleri kabul ediyor. Şimdi bu tabi bizde bir gevşeklik oluşturmamalı. Bu Allah'ın rahmeti. Ha ama madem son nefese kadar Mevla kabul ediyor, öyleyse daha vakit var. İleride tevbe ederiz. Sonra tevbe ederiz. Şeytan bizi ne yapıyor? Buradan da kandırıyor. Bak tevbe etsen kesin kabul olacak. He? Allah affedecek ama sen ne yapıyorsun? Tevbeyi tehir ediyorsun. İki kişiye tevbe nasip olmuyor. Kim? Bir, tevbe ederim diye günah işlemeye devam eden. İki, tevbe etmeyi tehir eden. Bunlara tevbe nasip olmuyor kıymetli kardeşlerim. Onun için bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Helekel müsevvifun, yarıncılar helak oldu. Yarıncılar helak oldu. Ne demek yarıncılar helak oldu? Yarın tevbe ederim, öbür gün tevbe ederim. 40 yaşına gelince, emekli olunca oluyorsun, hacca gidince gidiyorsun. Daha ne zaman tevbe edeceksin? Kabre inince mi ya? Şeytan nasıl kandırıyor yani? Ya gene günah işlersem gene tevbe edersin. Tevbe et. Günah işledin. Gene tevbe edersin kardeşim ya. Hani birisi geldi Hazreti Ali radıyallahu anh'a. Dedi ki ya Ali ben günah işledim. Ne yapacağım? Dedi tevbe edeceksin. Dedi ya Ali tevbe ettim. Günah işledim tevbe ettim zaten. Bir daha dedi tevbe edeceğim. Gene yaparsam ne olacak? Ne zamana kadar tevbe edeceğim? Diyor ki şeytan senden ümit kesinceye kadar. Şeytan ümit kesinceye kadar tevbeye devam edeceğiz. Sonra etsek... Şunu da arz edeyim, toparlayayım. Birisi gelmiş büyüklerden bir zata. Tevbe konusu tabii konuşulmuş böyle. O da madem duydu son nefese kadar tevbe kabul. Öyleyse ben de tevbeyi dedi sonra yapsam olmaz mı dedi. Dedi ki ona ne iş yapıyorsun evladım sen? Dedi ki ben terziyim. Yani elbise dikiyorum insanların elbiselerini, libaslarını. Peki dedi bir takım elbise diktirsem sana bunu diker misin yani güzel bir şekilde? Dedi ki gözü kapalı dikerim dedi. Gözü kapalı. 40 yıldır ben bu işi yapıyorum. Peki hala oldu da diyelim Allah gecinden versin. Sekerat anındasın veya ölüm döşeğindesin hastasın ama bana da bir takım elbise lazım oldu. Veya birisi geldi düğünü var adamın dedi ki bir takım elbise dik yani. Diker misin? Dedi ki üstad nasıl dikeyim dedi canımla mı uğraşacağım, hastalıkla mı uğraşacağım, elbiseyle mi uğraşacağım? Dedi ki evladım 40 yıldır gözü kapalı dikerim dediğin elbiseyi son anında dikemiyorsun da hiç yapmadığın ve yıllardır tehir ettiğin tevbeyi son anda nasıl yapacaksın ya? Bugün senin tevbe etmene engel olan şey neyse içinde bir şey var belli. He? Tevbe etmene mani olan bir şey var. Yarın olmayacak mı? Öbür gün olmayacak mı? Bak az önce içkiden uyuşturucudan bahsettik. Adam uyuşturucuya alışmış. Özel terapiler görüyor, tedaviler görüyor. Özel odalarda hatta kilitleniyor. Adam duvarlara tırmanıyor, bağırıyor, çağırıyor. Yani uyuşturucudan kurtulması kolay olmuyor. Bu günah uyuşturucudan beter alışkanlık yapabilir. Her geçen gün yaptın alıştın. En zayıf zamanında, en zor zamanında nasıl bırakacaksın, nasıl tevbe edeceksin? Onun için kıymetli kardeşlerim, faizdir, rüşvettir, içkidir, ne kadar kötülükler varsa yapmış isek,
Hepsini bırakalım. Hepsinden tevbe edelim. Rabbim günahlarımızı affeylesin. Rabbim hatalarımızı setreylesin. Amin. Bak ne buyuruldu? Mâ medâ mâte vel müemmelu gâib ve leke sâetü leti entefiyâ. Mâ medâ mâte, geçmiş geçti veya öldü. Geçmiş geçti. Vel müemmelu gâib, gelecek meçhul. Gelecek, gelecek mi? Gelecek de seni beni bulacak mı? Meçhul. Yarına garantimiz yok. Öyleyse ve leke sâetü leti entefiyâ. Şu anda sen içinde olduğun saat senin için önemli. Yani şu an. Şu an ne yapabilirsen kar. Şu anda elimizde olan bu. Buna muktediriz. Tevbe etmek istiyorsan edebilirsin. Pişman olmak istiyorsan olabilirsin. Karar verebilirsin. Niyetine girebilirsin. Artık haram işlemiyorum. Artık faizde iş yapmıyorum. Artık içmiyorum ya Rabbi deyip yepyeni bir sayfayı şimdi karar verip bunu yapabilirsin. Ama yarına garantimiz yok. Onun için kıymetli kardeşlerim, yepyeni bir sayfa açarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi içtenibü seb'al mubikat, helak eden yedi şeyden sakının, haram olan her şeyden sakınmak. Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Evet, bu kadarla iktifa edelim. İnşallah bu 54 farzın ikincisinde helal yemek ve içmeyi de böylece toparlamış olduk. İnşallah önümüzdeki hafta 54 farzın üçüncüsüyle devam ederiz. Rabbim Celle Celaluhu tesirini halk eylesin. Amel safhasına koyabilmeye muvaffak eylesin. Her birerlerimize ibadetin tadını, imanın halavetini ihsan eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

0: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler, hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır.
3: Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan,

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki

0: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrı.

Onlardan Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah, eliyle çalışır, hem kendi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073. 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224-220-0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israf ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur.

Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Dört şey kalbin kararmış olmasının neticesidir. Yemeğe aşırı düşkünlük, zalimlerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları unutmak, gerçekleşmesi uzun zamana bağlı istekler taşıyıp hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmak. Dört şey de kalbin nurlanmış olmasının neticesidir. Günaha düşme korkusuyla mideyi aç bırakmak, dürüst ve erdemli kişilerle arkadaşlık etmek, geçmiş günahları daima hatırlamak, gerçekleşmesi kısa zamana bağlı istekler taşıyıp her an ölecekmiş gibi yaşamak.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
4: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
5: Yakuttan, zümrütten medet boşuna, hepsi bir gün döner.
6: Bursa ve çevresi için ikindi

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

Fikir Kıptani şöyle buyuruyor. Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.
3: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki

güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Yüce Allah şöyle buyurur: Kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli vardır. Hatta daha fazlasını veririm. Kim de bir kötülük yaparsa ona 1 misli vardır. Hatta bağışlarım.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar. Cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler. Açları doyuranlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073. 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk
1: Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Nida.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Allah sadece kalbi verir, içini sen doldurursun.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, dilediğin kadar yaşa, öleceksin. Dilediğini sev, nasıl olsa ayrılacaksın. Dilediğini yap, nasıl olsa hesabını vereceksin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

0: Dost istersen Allah yeter. Yaren istersen Kur'an yeter. Mal istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefis yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Said Nursi.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, Hayyun, Kayyum, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zelcelali vel İkram, Ya Hay, Ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım.

sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dopdolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Ebu Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Bekir Kettani Hazretleri şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
5: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
4: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır.
0: İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: Ey akıl sahibi, sanat öğrenmeye çalış. Fakat o sanatı ehil olan kerem sahibi, temiz bir kişiden öğren.
1: Sessizliğin içinden gelen bir ses, huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle Nusret Sayan'ın sunumu.

İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhaç ettim. Ben yoktum, var ettin. Varlığından haberdar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, tuttuğuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevdiremem. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yardırdıklarını, yar et bize erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makam İbrahim'den makam Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın. Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyat-ı ikram, her türlü ihtiram ona, aline, ashabına olsun ya Rab. Evet kıymetli dostlar, tekrar uzun bir aradan sonra gönül diliyle karşınızda, huzurlarınızdayız inşallah. Bizleri Güney Marmara bölgesinden ve internet üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın değişik bölgelerinden bizleri dinleyen 107.3 Radyo Nida'ya kulak veren tüm dostlara Şehir Bursa'dan Evliyalar Diyarı'ndan selam, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz dostlar.

Bu akşam programımızı üçe böldük. İnşallah ilk saatimizde Aslı Saadet'e yolculuk yapacağız inşallah. İkinci saatimizde Orta Doğu'ya şöyle uzanacağız. Gazze'ye, Doğu Türkistan'a, Myanmar'a, Rakan'a. Üçüncü saatimizi bölümde inşallah hep beraber Hac ve Umre yolculuğu yapacağız kardeşler. Ama bir eser arası dinleyelim inşallah. Ondan sonra devam edelim.

Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.

Sevgili dostlar, gönül dili devam ediyor inşallah. Akşam insanı yaklaştığı için Asr-ı Saadet'e Muhabbet isimli bir şiirimiz var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü programımızın bölünmesini istemiyorum sevgili kardeşler. Akşam ezanını takiben inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile olan hasbelkader muhabbetimizi hep beraber dile getireceğiz inşallah kardeşler. Medine'nin yollarında bir sevda vardı. Gönülleri dirilten bir nida vardı. Bir isim düşerdi dudaklardan gece gündüz. Muhabbet derlerdi, kalplerde dua vardı. Onu gören gözler başka göz istemezdi. Sözünü duyan kulak dünyaya dönmezdi. Bir tebessümü vardı karanlıkları aşan. Gönüllerde açan güller hiç solmazdı. Bilal'in sesinde onun aşkı yankılandı. Mus'ab'ın gençliği bu uğurda adandı. Ensar'ın kapısı muhabbete açıldı. Her evde Resulullah'ın sevgisi yaşandı.

Ya Resulallah, bugün de hasretin büyük. Sensiz geçen günler gönüllerde buruk. Bir kez rüyamızda misafir olsan yeter. Kalplerimiz sana muhtaç, gözlerimiz mahzunluk. Adını andıkça ruhumuz ferahlıyor. Salavatlarla gönül bahara uyanıyor. Asırlar geçse de bitmiyor bu sevdan. Muhabbetin hala yeryüzüne can veriyor.

Ey Allah'ın Habibi, ey rahmet güneşi, sensiz karanlıkların en kutlu ateşi, ümmetin yolunu gözler mahşer sabahı, sancağın altında buluşmak en büyük dileği, selam sana ey Nebi, selam sana ya Resul, kalbimizde muhabbetin daim olsun, kabul, dilimizden düşmesin salatu selamlar, sana kavuşsun diye ağlar, ağlar nice gönüller, ya Resul.

Yar sadık bilir halden, aşık dersini alır gülden, karşılıksız ta gönülden, sevenlere selam olsun. Yeşerip sevgi gülşeni, kuşatsın ruhu bedeni, bir gül için bin dikeni, sevenlere selam olsun. Madem ki aşk geldi cihana, aşksız hiçbir şeyin kıymeti yoksa eğer, önce aşk deyip sır sır etmeye geldim bu gece.

Selamların en güzeli sana olsun. Sen ki alemler senin için var oldu. Sen ki baktığım gönüllerde nice irfan çiçekleri açtırdın. Nice kalpler senin aşkınla pırıldadı. Bakıyorum kalbime, gözlerimi kapatıyorum. Dönüyorum kalbime, karanlıklar var. Seni arıyorum, seni arıyorum ışıl ışıl yüreğimde. Sana geldim, sen de kaybolmaya geldim ya Resul. Senin nuruna pervane olmaya geldim.

Yürürken Mescid-i Nebevi'ye doğru sürekli bir tebessüm haliyle Allah'ın Resulü bu gökyüzüne bakmış mıdır? Bu dağa, bu taşa değmiş midir bakışları? Yüzüne şahit olmuştur Uhud diyerek gözyaşımı döktüm.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda, hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş, ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buğseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay, solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir, kıyamete hazır artık. Ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi, canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir, tükene verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can seni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla.

son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, kondur alnını seccadene. Sabah ve akşam, günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa, her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbini. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi, şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.

Evet sevgili dostlar, akşam ezanını dinledik. Akabinde namazlarımızı eda ettik. Rabbim cümle kardeşlerimizin kılmış oldukları namazlarını ahsen suretiyle kabul ve makbul eylesin kardeşler. Bu fakirhane kardeşinizi duanızdan eksik etmeyin inşallah.

Bugün sizlerle tarihin en güzel sayfalarına, insanlığın en kutlu zamanlarına, asr-ı saadete doğru manevi bir yolculuğa çıkmak istiyoruz kardeşler. O günlere ki gökyüzünün yeryüzüne en yakın olduğu günlerdi, o günlere ki insanların bir peygamberin terbiyesinde yeniden doğduğu, kalplerin imanla dirildiği günlerdi. Ne güzel olurdu değil mi? Asr-ı saadette Efendimiz ile birlikte yaşasaydık, biz onun sahabesi gibi olsaydık, hiç olmazsa Hazreti Vahşi gibi sütunların arkasından baksaydık.

Asıl saadet denildiğinde akla sadece bir dönem değil, aynı zamanda bir sevda gelir. O sevda Allah Resulüne duyulan eşsiz muhabbetin adıdır. Sahabeler Efendimiz'i sadece bir lider olarak görmediler. Sadece bir öğretmen, bir komutan ya da bir devlet başkanı olarak da görmediler. Onlar onu canlarından, mallarından, ailelerinden ve hatta kendi nefislerinden daha çok sevdiler.

Çünkü onlar Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem kim olduğunu biliyorlardı. Onun rahmet olduğunu görüyorlardı. Bir yetimin başını okşayan ellerini görüyorlardı. Bir kölenin gönlünü alan merhametini görüyorlardı. Kendisine taş atanlara bile dua eden yüce ahlakına şahit oluyorlardı. İşte bu yüzden onun sevgisi sahabelerin kalplerine işledi. Ne olur Rabbim, sahabenin sevgisini bizim de kalplerinden akşeyle ya Rabbim. Bizleri ne olur Rabbim, zamane Müslümanı değil, sahabe Müslümanı eyle ya Rabbim.

Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e, "Ya Resulallah, seni nefsim hariç her şeyden daha çok seviyorum," dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, "Hayır ey Ömer, nefsinden de daha çok sevmedikçe iman kemale ermiş olmaz," buyurdu. Hazreti Ömer bir süre düşündü ve sonra, "Şimdi sen nefsinden de daha çok seviyorum ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Muhabbet işte böyleydi kardeşler. Ama ne muhabbet. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh işkence altında, taşların altında ezilirken bile, biliyorsunuz değil mi, "Ehad, ehad" diye haykırıyordu. Bugün Gazze'nin Bilalleri de "Ehad, ehad" diye haykırıyordu. Çünkü kalplerinde Resulullah'ın sevgisi vardı. Onu canlarından, analarından, babalarından, nefislerinden bile çok seviyorlardı. Sabahında sen. Ve ben de diyorum ki kardeşler, bugün belki biz sahabeyi göremedik ama sahabe hayatını yaşayan Gazze'ye baksın. Gazze'nin sahabelerine baksın.

Musab bin Umeyr Mekke'nin en zengin gençlerinden biriydi. İpekler içinde büyümüş. Fakat Resulullah'a iman ettikten sonra her şeyini yere bıraktı. Bütün saltanatı, her şeyi. Çünkü onun için Efendimizin yanında olmak dünyanın en bütün nimetlerinden daha kıymetliydi. Ensar'ın sevgisi ise bambaşka. Medine'ye hicret eden muhacirlere evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar, mallarını bölüştüler. Çünkü Allah Resulü'nü seviyorlardı. Onun sevdiğini seviyor, onun gösterdiği yoldan gidiyorlardı. Sahabeler Efendimiz konuşurken nefeslerini tutarcasına dinlerdi. Onun bulunduğu meclislerde yüksek sesle konuşmaktan çekinirlerdi. Bir damla abdest suyunu bile bereket kabul ederlerdi. Çünkü gönüllerinde derin bir muhabbet vardı. Öylesine seviyorlardı.

0: Bugün bizler Efendimiz'i görmedik. Onunla aynı sofraya oturmadık. Onun mübarek sesini duymadık. Fakat onun ümmeti olma şerefine eriştik. Peki bizler onu ne kadar tanıyoruz kardeşler? Ne kadar seviyoruz? Ne kadar örnek alıyoruz?
1: Bir Medine sabahında esen yer.
0: Muhabbet sadece dilde kalan bir sevgi değildi. Gerçek sevgi sevilenin izinden yürümektir. Efendimiz'i seviyorsak onun ahlakını hayatımıza taşımalıyız. Merhametini kuşanmalıyız. Affediciliğini öğrenmeliyiz. Yetimi korumalı, mazluma sahip çıkmalı, komşuyu gözetmeliyiz. Bugün kaçımız Gazze'ye sahip çıkıyoruz? Daha boykot yapmaktan aciziz be.

Çünkü kardeşler, sevgi fedakarlık ister. Sevgi sadakat ister. Sevgi benzemeyi ister. Bugün ümmet olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini yeniden kalplerimizde diriltmektir. Evlerimizde onun hayatı konuşulmalı. Çocuklarımız onu tanımalı. Gençlerimiz onun ahlakıyla büyümeli. Sofralarımızda onun sünnetleri yaşatılmalı. Çünkü kardeşler, Efendimiz'i seven bir kalp kolay kolay karanlıkta kalmaz. Rabbimiz bizleri o Habibi edibine layık ümmet eylesin. Kalplerimizi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetiyle doldursun. Hayatımızı onun sünnetiyle güzelleştirsin. Mahşer günü sancağı altında cümlemizi toplanmayı nasip eylesin. Amin.

Dedik ya kardeşler, biz peygamberimizi ne kadar seviyoruz. İnanın peygamber efendimizin yaşadığı hüzün yılını yaşıyor gibiyiz. Dört bir yanı alev alev yanarken biz ise 2 milyar Müslüman çaresizlik ve acizlikle şahitlik ediyoruz. Söz bitti. Vicdanımızla yüzleşecek yüzümüz bitti. Yüreğimize karınca misali, safımız belli, tesellimiz bitti. Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i nasıl ki Taif'ten sonra Miraç mucizesiyle sevindirdiysen, zulüm altındaki kardeşlerimize de özgürlük sevincini tez vakitte nasip eyle ya Rabbi. Bizleri de affeyle. 2 milyar Müslümanken 313'ü tamamlayamadığımız için bu zulme sebep olanları da hiç sönmeyecek ateşleriyle haşrele. Yak Allah'ım.

Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.

gönülden gönüle uzanan bir ses, sevgiyle açılan manevi nefes, kalplere dokunan sözlerin dili, Nusret Sayan'ın sunumuyla Gönül Dili.

Sana ümmetini anlatayım ya Resulallah. Hani 23 sene Kur'an'ı tebliğ ettin. Hani uğruna geceler boyu gözyaşı döktüğün. Oğlun Abdullah'ı, kızın Fatıma'yı uğruna feda ettin ümmetini. Cibril-i Emin cehennemi gösterdiğinde ümmetim yanacak diye saatlerce secdeden kalkmamıştın. İçki yasak edildiğinde Mekke'de dökülünce sokaklara içkiler ümmetim döküyor diye sevinmiştin. Tarihte Taif'te taşa tuttular seni, kan içinde kaldı ayakların. Olsun dedin. Olsun. Ümmetime feda olsun. Miraca çıkıp cenneti gördüğünde sevindin ya, ya Resulallah. Ümmetim girecek diye. Allah Celle Celaluhu iste vereyim ey Habibim dediğinde sırf ümmetin için bu isteğini ahirete sakladın. Öyle sevdirdin ki ve öyle tebliğ ettin ki ya Resulallah. Sahabi can verişiyle örnek olmak istedi gelecek ümmetine. Parçaladılar Sümeyye'yi, kazıklara bağlayıp kestiler kollarını Cafer'in ve yüreğini söktüler Hamza'nın. Sana olan sevdalarından çıkmadı sesler ya Resulallah. Bugün Gazze'de, Gazze'deki kardeşlerimiz de sana olan sevdasından sesleri çıkmıyor. Çünkü onlar seni bizlerden daha çok seviyor.

ümmet olmaktı arzuları. Layık değiliz ya Resulallah. Olamadık. Hay bir görsen ne halde. Her şeyini feda ettin bu insanlar. Çok zayıf ümmetim ya Resulallah. Taviz taviz üstüne davada cihat kalktı. Ortadan adı var yalnız. Senin ayakların kanamıştı ya, ya Resulallah. İşte yine kanıyor o ayaklar. O ayaklar kanıyor ama müzik eşliğinde tepinmekten senin bir hurma tanesiyle kalktığın sofralara nasıl oturuyor ümmetin bir bilsen. Açlıkta hayır var deyip sünnet eyledin. Kim kaç kişi uyuyor sünnetine? Gönüllerde sevdalar serpiliyor yine. Allah'a değil, sana değil, maddeye. Bu sevda dünyaya. Ne olur Rabbim, ümmeti Muhammed'i ve bizleri dünya sevgisinden halas eyle. Göz pınarları daima yolu. Ya Resulallah, aşkınla değil, Rabbimin büyüklüğüne değil, acizliğe, gözyaşları ve yalnızlığa, zilletten kurtardığın kadını maldı, kıymet verdin, kaldırdın. Ya şimdi ya Resulallah, yine düştü bataklığa, perişan, senin yıldızlar kadar parlak dedi.

modanın kulu, nefsin kölesi oldu ümmetin. Ya Resulallah, söndü yıldızlar. İslam gökyüzüydü, mümin de yıldız. Söndü yıldızlar. Benim ümmetim dediğim insanlar, senden başka her şeyi anahtar oldular. İşte böyle durumdayız. Sanki geri geldi cahiliye devri. Ya sen ey Nebi, ya sen ne zaman geleceksin? Gözler yollarda takılı, ufukta aranıyor ümit yüklü bulutlar. Yağmur yağdıracak değil mi ya Resul? Gel ey Nebi, Uhudlarla gel, Bedirlerle gel. Gel ey gül kokulu nur yüzlü Resul. Gel ki gül bahçelerine yine sevdalar yaşarsın. Gel ki aydınlığa çıksın günler. Rabbim doğrunu tamamlamış olsun dinin üzerine ya Resul. Affet bizi ya Resul. Kardeşlerine sahip çıkamadık, ümmete sahip çıkamadık. Ne olur affet bizi ya Resul.

Ey Rabbim, bizi sadece seyreden değil, dirilen, sadece ağlayan değil, hesap soran, sadece dua eden değil, yeryüzünü adaletinle imar eden kullarından eyle. Mazlumların gözyaşı bizim uykumuzu bölsün. Yetimlerin ahı bizim irademizi dirilsin. Çünkü zilletin devri izzette kapanır. Ebabiller konar yüreğime ansızın. Gözümde yaş, avuçlarımda hüzün. Bizde kuşlar filler yener oğul.

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam.

Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.

Ah diyoruz, keşke değil mi? Geçen sene oradaydık. Önce Medine'ye. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında temizlenip oradan Mekke'ye, Beytullah'a. Kubbe-i Hatıra'nın gölgesine sarmalısa rahmetine. Açsa nurlu Medine kapısını bizlere. Hani dünyanın dört bir yerinden gelen ümmetine bizzat kendisi ikramlarda bulunurdu ya. Bizi de alsa o sahur sofrasına, bereketiyle şenlense gönlümüz, seherde tuğyan eden, feyiz yağmurlarıyla yıkansa ruhumuz. Ve o Medine'de Hazreti Bilal'in ezan sesiyle ferahlasak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek raihası ve müstesna sesinin huzuru ile kılsak sabah namazımızı. Beraber rahmet-i rahmana el açsak, o sallallahu aleyhi ve sellem dua etse ravzasında, biz amin desek, ashab-ı suffede onun rahle-i tedrisinde mübarek dizine değse dizlerimiz, engin ilmine bıraksak kendimizi, dünyanın fakirliği bizim acizliğimiz onun kalbinin zenginliğinde yok olsa, sonra dostlar Medine-i Münevvere'yi seyre çıksak, Hazreti Rumeysa'nın evinde konaklasak, Kaylül'e uykusuna daldığında bakmaya kıyamadığımız eşsiz simasının aydınlığından nurlansak, alnında biriken inci tanesi terlerini toplasak gönül dağarcığımıza, uyanınca nur yumağı, rahmet pınarı ellerine döksek, hürmet ve muhabbetle abdest suyunu.

Sonra umre için Mekke'ye doğru yola çıksak, hicreti dinlesek, ikinin ikincisi Hazreti Ebu Bekir'den radıyallahu anh tekbir sesleriyle yankılansa arz ve sema, Zülhuleyfe'de ihrama bürünüp başımız eğik bir şekilde tevazuyla girsek, hüzünle çıkılan Mekke'ye, Kabe'yi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber tavaf etsek, o asasıyla yıksa bir bir gönül Kabe'mizdeki putları, ha dostlar, ha canlar, Safa ve Merve arasında Hazreti Hacer'in teslimiyeti karşılasa bizleri, ne güzel o günler. İki rekat namaz kılsak, kara sevdamız Kabe'nin dibinde ve iftar vakti onun mübarek ellerinden aldığımız o acı ve hurmasını paylaşsak, gönlümüzdeki kardeşlik duyguları perçinlense, omuz omuza kılsak akşam namazımızı hep beraber cemaatle ve ertesi gün Hira Nur'a çıksak, Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın önünde Kur'an-ı Kerim okuyan Efendimiz'i dinlesek, ayetlerin manalarıyla yoğrulsak, o sükutun sonsuzluğunda bir bir açılsa kainatın sahibeleri, Hazreti Hatice annemizin getirdiği muhabbet ve fedakarlık azıyla doyursak kalplerimizi, Hira'dan inerken ağaçların ve taşların selamını duysak, Erkam'ın evinde toplansak, imanımız yoğrulsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefesiyle, sonra Safa tepesinde buluşup maziden istikbale, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını anlasak, ne anlasak,

O iki cihan seyidi bana kim inanır diye sorduğunda, biz inanırız, biz tasdik ederiz diye haykırsak Çağlar'a. Medine'ye dönerken 3 gün Sevir mağarasında kalıp o nur-u menbaı müstesna kalbinin feyziyle, ahlak-ı Muhammedi ile tezyin olsak, nübüvvet mührünün nemaat ettiği, aşıkların öpmeye doyamadığı o mübarek sırtında kerpiçler taşıyarak inşa ettirdiği Kuba Mescidinde hep beraber 2 rekat namaz kılsak, namazı müteakip o bize dönüp Ramazan'da umre yapan benimle haç yapmış gibidir muştusunu verse ve oracıkta sevinç gözyaşlarımız karışsa çöl toprağına, değil mi? Cennet bahçesi mescidinde Resulullah Efendimiz'le itikafa çekilsek, gündüzlerimiz oruçla, gecelerimiz zikirle olsa, ellerimizi açsak Rabbül Alemine, Rabbim işte kainatın en güzel mekanına kapattık kendimizi, muradımızı vermedikçe ayrılmayacağız bu kapıdan, buradaki Habibi Mustafa'nın hürmetini bizi razı olduğun kulların arasına kabul et, canlarımızdan daha öte olan biricik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şanına layık ümmet eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik nasip eyle. İslam'ın yücelmesinde, senin yüce dininin yeryüzüne yayılmasında bizleri hadim eyle. Burada nasıl ki Resulünün evinde misafir ettiysen ya Rabbi, ne olur cennette de onun komşusu eyle bizleri.

Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumu.

Evet sevgili kardeşler, hani programımızı üçe bölmüştük ya, aslında devam edecektik Umre yolculuğumuza. Temmuz Umremiz yoğun bir talep var, Allah razı olsun hepinizden. Fazla da bir kontenjan kalmadı, onu da söyleyelim inşallah. Gitmek isterler, gitmek isteyen kardeşlerimiz İnşallah radyo nidamıza misafir olur, bir çayımızı kahvemizi içerler ise gerekli bilgiyi hocalarımız sizlere anlatır inşallah kardeşler. Aslında devam edecektik Umre yolculuğumuza. Süremiz az kaldığı için bir de sevgili yönetmenim, müdürümüz Mehmet Esmer kardeşim anne şiiri okumamızı istedi. Buradan da bir sayfa açtı. Buradan okur musun abi dedi. Mehmet Esmer kardeşimiz. Teşekkür ediyorum kendisine inşallah. Annem şiiriyle devam edip noktalayalım inşallah. Ve bizi dinleyen, başta sevgili eşim olmak üzere tüm annelere armağan olsun.

İpekten daha narindi kalbin. Evladın üşürse sen titrerdin. Çocuklarını yüreğinde taşır. Biri ah etse sen inlerdin. Hastayım deyince sanki sen iyi olur, unuturdun bütün dertlerini. Kadın yıkılsa da anne yıkılmazmış, senden öğrendim. Muhabbet aşını sen karar, ekmeği sen böler. Sofraya oturunca değil, çocukların yiyince doyardın. Kış gecelerinde mısır patlatır, soba başında sahabeyi anlatırdın. Biz de Mekke'de hicreti, Bedir'de zaferi yaşar, Uhud'da alkanlar içinde Hamza'ya ağlardık. Hayber önlerinde Ali olur, cenk meydanlarına at sürerdik. Saat gibi, Halit gibi koşardık zaferden zafere. Hatice anamız, Ayşe hocamız, Fatıma yıldızımız, Kabe musallamızdı. Gözyaşları okyanuslardan çağlarcasına ağlardık Musab'ın yanı başında. Sözleri yağmur gibi yeşertirdi yürekleri, bakışları deniz, merhamet güneş gibi eritirdi buzları. Hüzün gider, gam ve keder yok olurdu muhabbet atlasında. Namazda, tesbihde, hatmi Kur'an'da yorulmazdın. Gül dikerken, bir de çocuk severken hiç usanmazdın. Çocukken hem enim hem ayağımdın. Konuşmaktan aciz olduğum çağlarda dilin damağımdın. Nazardan korkar, bir mücevher gibi saklardın bizi yüreğinde. Kadın şair olur mu bilmem ama anneler şiirdir. Hiç kırmadan, hiç ağlatmadın. Ya bağda ya bahçede, ya evde ya aşta olur. Birinde yorulsan diğerine koşardın. Çocuk anne deyince uyanır anne. Sevgi hece hece meydan okur geceye. Çocuk anne deyince dallarıyla semaya uzanan çınar gibi. Gökler taşınır annenin ellerinde. Anne gölgesi merhamet ülkesine uğran dağ gibi düşer dünyaya. Anne merhamettir baştan ayağa. Çölün suyu beklediği gibi ben kitap listesi yazmaya, o da umreden taşımaya hiç doymadı. Babamla Razi Beydavi arardı Hicaz'da. Anne kokusu var Konevi'de, Fethul Bari'de. Kitaplarda alt alta uzayan yazılar, hasret dolu satırlar. Artık onları değil hayalini okuyor. Sıcağın altında kan ter içinde o taşıdığın sayfalarda. Lale, menekşe ve bahçeye diktiğin gülün kokusu. Gidişinden sonra öksüz ve yetim. Hasta hasta baktığın çiçekler ağlıyor Leyla gibi, Mecnun gibi. Gündüz aklımda, gece rüyamdasın. Her noktada, her olayda hatıramdasın.
Okurken uyuyakaldığımda gelir başım okşar, haydi kalk yavrum derdin ya. Yine uyudum dün gece. Yine uyudum kitaplar arasında. Ama sen yoktun anne. Anne.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Eylül yağmurlarını aralıyorum. Kalbimden taşan hüzün de kurşunların ayasında, yangınların ortasında bir çocuk sesine, feryatlara yaslanıyorum. Gün döner, Kudüs düşlerinde uyanır bir el. Doğar beklenen güneş, Ramallah'ta bir çocuğun gözleri kan benekleri. Bir gün saracak onu sımsıcak özgürlüğün elleri. Ne vakit bilmem, Orta Doğu'da petrol hattında, ümmetin kanayan damarlarında kadim onurlu iklimler gelecek. Ve ey Gazze, ey dudaklarında inancın çığlıkları, ey kucağında acılar büyüten, ey namlusunda gülden tebessümler barındıran, kapkara yalnızlığına rağmen ışık ışık büyüyen, Siyonistlere gürleyen, direngen, ey gümüş kanatlarında beton duvarları delen, öfkenden onurlar sarkar kutlu geçmişine, saçlarını direnişe bağlayan çocukların zaferi bekler fecr vaktilerinde.

İslam topraklarında mücadele veren bütün İslami hareketleri sen muzaffer eyle. Umduklarına nail, korktuklarından emin eyle. Üzerimizden yardımını ve desteğini esirgeme ya Rabbi. Rabbimiz bizi iki cihanda da aziz eyle. İzzetimizi, hikmetimizi daim eyle. Bizlere özgür Mescid-i Aksa'da topluca namaz kılmayı ve Gazze'nin zafere ulaşmasını nasip eyle.

Evet sevgili kardeşler, bu hafta da Gönül Dili'nin sonuna geldik. İnşallah Rabbim ömür verir ise haftaya cumartesi akşam saatler 8'i gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle bu fakiri de duanızdan eksik etmeyin. Hepiniz duandasınız. Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Selamun aleyküm.

Sessizliğin içinden gelen bir ses. Huzura açılan bir kapı. Muhabbet, hikmet ve gönül sohbetleriyle. Nusret Sayan'ın sunumuyla. Gönül Dili.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Alim sanma, her giden mektebe, ahlak yoksa, yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki, cübbe giydirsen, paye versen, kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
2: Duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.''

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
2: Bir ayet,
3: bir ayet,
2: bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenmek,

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

İnsan dua ettiğinde ne yaptığını gerçekten biliyor mu? Yoksa sadece alıştığı kelimelerimi tekrar ediyor? Şimdi sana bir soru soracağım. Ama bu soru sıradan bir soru değil. Dua ettiğinde Allah'tan bir şey mi istiyorsun, yoksa Allah seni bir şeye mi çağırıyor? Çoğu insan duayı bir talep sanır. Bir eksiklikten doğan bir sesleniş, bir ihtiyaç anında yükselen bir yakarış. Ama İbn-i Arabi, Fütuhatül Mekkiye'de bu düşüncenin çok daha derin bir yanılgı olduğunu söyler. Ona göre dua, kulun Allah'a seslenmesiyle başlamaz. Asıl mesele şudur: kul neden dua etmeye yönelmiştir? Çünkü İbn-i Arabi der ki, bir kulun kalbinde dua arzusu doğmuşsa, bu Allah'ın o kalpte çoktan konuşmaya başladığının işaretidir. Bu cümle üzerinde dur. Çünkü eğer doğruysa, bildiğin her şey değişir. Yani sen dua ettiğini sanırken, aslında seni duaya getiren bir irade vardır. Ve o irade senin değildir.

Şimdi kendine şu soruyu sor. Hayatında seni ansızın dua etmeye iten anlar oldu mu? Hiçbir sebep yokken içinden bir sıkıntı yükselip seni Allah'a yönlendirdi mi? İbn Arabi'ye göre bu hal bir tesadüf değildir. Bu, kulun benliğinden çıkarılıp hakikate doğru çekilmesidir. Çünkü dua, onun nazarında dilin söylediği bir cümle değil, varlığın yön değiştirmesidir. Ama işin daha sarsıcı tarafı şudur. İbn Arabi der ki, dua eden kul genellikle yanlış yerde arar değişimi. Zanneder ki değişmesi gereken kaderdir. Oysa değişmesi gereken kaderi algılayan bilinçtir. Bu yüzden Fusus-ül Hikem'de şöyle bir hakikate işaret eder. Kader Allah'ın ilminde sabittir. Fakat kulun o kaderle kurduğu ilişki sabit değildir. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demektir. Dua yazıyı silmez. Ama yazının senin için ne anlama geldiğini dönüştürür. İşte bu noktada dur. Çünkü burası çoğu insanın kaçtığı yerdir. Eğer dua gerçekten böyleyse, o zaman dua ettiğinde değişmesini beklediğin şeyler belki de hiç değişmeyecektir. Ama sen değişeceksin. Bak, İbn Arabi duayı bir ayna olarak tanımlar. Kul dua ettiğinde Allah'a bir şey sunmaz, kendini görür. Ve insan kendini görmeye başladığında artık eski kaderle yaşayamaz. Bu yüzden bazı dualar kabul olmuş gibi görünmez. Ama insanın içindeki benlik çözülmeye başlar. Eski beklentiler, eski korkular, eski hesaplar yavaş yavaş anlamını kaybeder. İbn Arabi'ye göre bu, duanın başarısızlığı değil, duanın asıl etkisidir. Şimdi sana şunu söyleyeyim. İbn Arabi'nin dua hakkında söylediği öyle bir cümleye geleceğiz ki, eğer bu cümleyi gerçekten idrak edersen, bir daha dua ederken aynı insan olmayacaksın. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Bana dua edin ki size karşılık vereyim. Gafir Suresi 60. Bu ayet çoğu zaman şöyle anlaşılır. Kul ister, Allah verir. Talep vardır, cevap gelir. Ama İbn Arabi bu ayeti yüzeyde bırakmaz. Ona göre burada gizli bir olan başka bir hakikat vardır. Çünkü soru şudur. Bir kul neden dua etmeye yönelir? İbn Arabi der ki, kulun kalbinde dua isteği doğduğunda bu istek kuldan kaynaklanmaz. Bu, ilahi iradenin kalpte açtığı bir kapıdır. Yani kulun Allah'a yönelmesi, Allah'ın kula yönelmesinden sonra gerçekleşir. Bu yüzden dua, insanın zannettiği gibi bir başlangıç değildir. Bir sonuçtur. Kur'an'da başka bir ayette şöyle buyurulur. Allah, dilediğini doğru yola iletir. Nahl Suresi 93. İbn Arabi'ye göre bu ayet dua ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü dua, kulun doğru yola yönelmesinin dili değil, o yola çekilmiş olmasının belirtisidir. İnsan çoğu zaman şunu zanneder. Ben dua ettim ve Allah'a yaklaştım. Oysa İbn Arabi der ki, eğer dua ediyorsan zaten yaklaştırılmışsındır. İşte bu idrak duayı bambaşka bir yere taşır. Dua artık bir beklenti olmaktan çıkar. Bir teslimiyet haline dönüşür. Kur'an'da şöyle buyurulur. Allah dilediğini rahmetine alır. Ali İmran Suresi 74. İbn Arabi bu rahmeti dış dünyada gerçekleşen olaylarla sınırlandırmaz. Ona göre rahmet, kulun iç dünyasında başlayan bir çözülmedir. Benliğin yumuşaması, iddiaların dağılması, kulun kendini merkeze koymaktan vazgeçmesidir. Bu yüzden bazı dualar insanı huzursuz

yani insanın daralması, Allah'ın ona sırt çevirdiğini değil, onu kendine çağırdığını gösterir. Bu yüzden dua eden kul, çoğu zaman önce içsel bir çözülme yaşar. Alıştığı anlamlar yetersiz kalır. Eski beklentiler cevap vermez olur. İbn Arabi'ye göre bu hal, kulun hakikate yaklaşmasının işaretidir. Çünkü hakikat, benliğin güçlü olduğu yerde görünmez. Kur'an'da şöyle buyrulur: "Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." Ra'd Suresi 28. İbn Arabi bu ayeti, kalbin Allah'la dolması şeklinde değil, kalbin Allah'tan başkasından boşalması şeklinde anlar. Dua, bu boşalmanın en derin halidir. İnsan dua ederken aslında ne istediğini bile tam olarak bilmez. Ama İbn Arabi'ye göre önemli olan istek değildir. Önemli olan yöneliştir. Çünkü yöneliş değiştiğinde insanın kaderle kurduğu ilişki de değişir. İşte bu yüzden dua, bir şeyleri elde etme çabası değil, bir halden başka bir hale geçiştir. Ve bu geçiş, kul fark etmese bile, ilahi iradenin çoktan başlamış olan bir tasarrufudur. İbn-i Arabi, Fütuhatül Mekkiye'de bir halden bahseder. Bu hal ilimle değil, yaşanmışlıkla anlaşılır. Bir insanın her kapısının kapandığını sandığı o an. Eski kitaplarda anlatılan bir kıssa vardır. İbn Arabi'nin naklettiği bu hadise, bir adamın yaşadıklarını aktarır. Adam uzun yıllar boyunca Allah'tan bir şey istemiştir. Aynı dua, aynı kelimeler, aynı yakarış. Ama hayatında görünen hiçbir şey değişmemiştir. Bir gün artık dua edecek gücü kalmadığını hisseder. Dili susar, kalbi yorgundur. Ve tam o anda ilk kez şunu düşünür: "Acaba Allah beni duymuyor mu?" İbn Arabi der ki, işte bu soru çok tehlikelidir. Ama aynı zamanda çok kıymetlidir. Çünkü adam tam bu halde bir gece yalnız kaldığında artık istemeden, beklentisiz bir şekilde sadece içinden geçen bir cümleyi fısıldar: "Ben bilmiyorum. Ne ister, ne talep eder, ne de şikayet eder. Sadece bilmediğini kabul eder." İbn Arabi'ye göre işte bu an duanın hakikatinin başladığı andır. Çünkü kul ilk kez kendi bilgisinin, kendi iradesinin, kendi hesabının bittiğini görmüştür. Eski kaynaklarda bu hal şöyle anlatılır: adam o geceden sonra hayatında bambaşka olaylarla karşılaşır. Ama beklediği şeyler olmaz, istediği kapılar açılmaz. Buna rağmen içindeki o sıkışmışlık dağılmaya başlar. Artık kaderle kavga etmez, başına gelenleri anlamaya çalışır. İbn Arabi bu noktada şunu söyler: dua, kulun Allah'tan bir şey alması değildir. Dua, kulun Allah'ın hükmüne dayanabilecek hale gelmesidir. Bu çok ağır bir cümledir. Çünkü insan çoğu zaman duayı dayanamadığı için eder. Ama İbn Arabi'ye göre hakiki dua dayanmayı öğrenmektir. Adam bir süre sonra şunu fark eder: daha önce onu yoran şeyler şimdi aynı ağırlıkta değildir. Hayatı hala zordur. Ama kendisi eskisi kadar kırılgan değildir. İşte burada çok önemli bir hakikat ortaya çıkar. İbn Arabi der ki, Allah kulunu sevdiğinde ona hemen istediğini vermez. Önce onu taşıyabilecek hale getirir. Bu yüzden bazı dualar gecikir. Ama bu gecikme bir reddediş değildir. Bu kulun iç dünyasında yapılan bir hazırlıktır. Eski metinlerde anlatıldığına göre, o adam yıllar sonra dönüp baktığında en karanlık gecesini şöyle hatırlar: benim için her şeyin bittiğini sandığım an meğer ben başlamışım. İbn Arabi bu sözü özellikle vurgular. Çünkü insanın en çok dua ettiği anlar, aynı zamanda kendini en çaresiz hissettiği anlardır.

ve tam burada sana bir soru sormak istiyorum. Hiç hayatında dua ettiğin halde hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissettiğin bir dönem oldu mu? Ve o dönemin sonunda sende değişen bir şey fark ettin mi? Sence o değişim dış dünyada mıydı yoksa senin içinde mi? Bunu kendi içinde düşün, istersen düşünceni paylaş. Çünkü bazen bir insanın yaşadığı hal başka bir kalbin kilidini açabilir. İbn-i Arabi duayı anlatırken kelimelere fazla güvenmez. Çünkü ona göre kelimeler hakikatin kendisi değil, hakikatin gölgesidir. Der ki, kalbin söylediğini dil tekrar eder. Ama kalp susmuşsa, dilin söylediği sadece sestir. İnsan çoğu zaman dua ettiğini zanneder. Oysa sadece konuşur. Çünkü dua, ağızdan çıkan bir cümle değil, varlığın yöneldiği istikamettir. İbn Arabi'ye göre bir insanın duası, onun Allah hakkındaki bilgisini değil, Allah karşısındaki halini açığa çıkarır. Eğer kul dua ederken hala kendini merkeze koyuyorsa, duası da merkezde kendisi olan bir çağrıya dönüşür. Ama kul kendini geri çektiğinde, dua artık ona ait olmaktan çıkar. İbn Arabi bu hali şöyle anlatır. Kul, istemekten vazgeçtiği anda hakikat konuşmaya başlar. Bu çok ince bir noktadır. Çünkü insan istemeyi bıraktığında umudunu değil iddiasını bırakır. İşte bu yüzden bazı insanlar en sessiz dualarında en derin dönüşümü yaşar. Çünkü o an ne kazanmak isterler ne de kaybetmekten korkarlar. İbn Arabi'ye göre dua kulun Allah'a doğru yükselmesi değildir. Kul zaten yükselemez. Dua, kulun ayrılıklarından arınmasıdır. Ve insan hafiflediğinde, hakikat ona kendiliğinden yaklaşır. Şöyle der, Allah'a yaklaşmak isteyen, önce kendinden uzaklaşmalıdır. Bu söz, duayı bir teknik olmaktan çıkarır. Bir yol haline getirir. Çünkü yol, sürekli bir hareket değildir. Bazen durmaktır. Bazen susmaktır. Bazen de hiçbir şey beklememektir. İbn Arabi'ye göre duanın en olgun hali cevap beklemeyen duadır. Çünkü cevap bekleyen dua hala pazarlık içindedir. Ama beklemeyen dua tanıklığa dönüşür. İnsan bu noktaya geldiğinde artık şunu fark eder. Dua ettiğinde değişen şey hayatın şartları değil, hayatla kurduğu bağdır. Ve bu bağ değiştiğinde aynı olaylar, aynı kader, aynı sonuçlar insanı eskisi gibi yaralayamaz. İbn Arabi bu hali anlatırken şöyle der. Kalp teslim olduğunda genişler. Genişlediğinde ise başına gelen hiçbir şey onu daraltamaz. İşte bu yüzden dua insanı güçlü kılmaz. İnsanı esnek kılar. Ve esnek olan kaderin sertliğinde kırılmaz. Belki de bu yüzden buraya kadar dinleyen herkes aynı şeyleri dinlemiyor. Çünkü bu sözler ancak hazır olan kalplerde yankı bulur. Hazır olmayan bir kalp için bunlar sadece güzel cümlelerdir. Ama hazır olan biri için bu cümleler tanıdıktır. Sanki daha önce içinden geçmiş ama adını koyamamıştır. İbn Arabi'ye göre hakikat yeni bir şey öğretmez, hatırlatır. Ve hatırlayan kişi artık yolunu kaybetmez. Çünkü yolun dışarıda değil içeride olduğunu görmüştür. Eğer bu anlatım sana yabancı gelmediyse, eğer dinlerken içinde hafif bir sessizlik oluştuysa, bil ki bu bir tesadüf değildir. Bazı sözler herkese söylenmez. Bazı yolculuklar herkesle yürünmez. Ve bazı kapılar ancak içeriden açılır. İnsan çoğu zaman kendini sabit bir varlık zanneder. Ben buyum der. İsteklerini, korkularını, dualarını
bu benliğin içinden yükselen sesler sanır. Oysa İbn Arabi'ye göre, insanın ben dediği şey, hakikatin kendisi değil, hakikatin önünde duran en kalın perdedir. Dua, bu perdenin sarsıldığı anlarda ortaya çıkar. İbn Arabi der ki, kul dua ederken aslında Allah'a yaklaşmaz. Kul, Allah'a yaklaştıran şeylerden soyunur. Bu yüzden dua, bir yükselme değil bir çözülmedir. İnsan dua ettiğinde, ilk önce kendi gücüne olan inancını kaybetmeye başlar. Çünkü dua, ben yaparım iddiasının sessizce geri çekilmesidir. İbn Arabi'ye göre hakiki dua, kulun Allah'tan bir şey istemesi değildir. Hakiki dua, kulun kendini Allah'ın tasarrufuna bırakabilmesidir. Bu çok zor bir haldir. Çünkü insan kontrolü elinde tutmak ister. Sonucu bilmek ister. Karşılığını görmek ister. Ama dua sonucu olmayan bir yöneliştir. İbn Arabi bu hali anlatırken şöyle der. Kul ne istediğini bildiği sürece henüz hakikati istememiştir. Çünkü hakikat isteklerin ötesindedir. İnsan dua ederken kendi sınırlarını görmeye başlar. Gücünün yetmediği yerleri, aklının açıklayamadığı boşlukları fark eder. Ve tam bu noktada dua artık bir talep olmaktan çıkar. Bir teslimiyet haline dönüşür. Teslimiyet, başına geleni sevmek değildir. Teslimiyet, başına gelenle kavga etmeyi bırakmaktır. İbn Arabi'ye göre dua, kulun kaderle barıştığı yerdir. Ama bu barış, zayıflıktan doğmaz, bilgelikten doğar. Çünkü insan şunu idrak eder. Kader ona karşı değildir. Kader onu taşımaktadır. Bu idrak ortaya çıktığında, dua eden kul artık şunu fark eder. Daha önce neden diye sorduğu şeyler, şimdi nasıl diye sorulmaktadır. Ve bu değişim çok derindir. Çünkü neden sorusu isyandan beslenir. Nasıl sorusu ise hikmet arayışından. İbn Arabi'ye göre hikmet olayların arkasındaki düzeni görmek değildir. Hikmet o düzenin içinde kendini kaybetmemektir. İnsan dua ettikçe benliğinin sınırları gevşer. Kendini merkeze koyma ihtiyacı azalır. Hayat artık sadece onun etrafında dönmüyordur. Ve işte bu noktada dua en sessiz haline ulaşır. Artık kelimelere ihtiyaç yoktur. Çünkü hal konuşmaktadır. İbn Arabi der ki, en derin dua, kulun susup Allah'ın konuşmasına izin verdiği andır. Bu hale ulaşan insan artık istemez, beklemez, zorlamaz. Ama tuhaf bir şekilde hiç olmadığı kadar güvendedir. Çünkü güven, sonuçların iyi olacağına inanmak değildir. Güven, sonuç her ne olursa olsun, hakikatin eksilmeyeceğini bilmektir. İşte bu yüzden dua eden insan değişir. Ama bu değişim dışarıdan fark edilmez. Hayat aynı hayat gibi görünür. İnsan aynı insan gibidir. Ama içeride çok şey yer değiştirmiştir. Ve bu yer değişimi insanın artık eski yükleri taşıyamamasına sebep olur. Çünkü dua insanı hafifletir. Ve hafifleyen biri artık eskisi gibi yere çakılmaz. İnsan dua hakkında konuştuğunu zanneder. Ama aslında dua insan hakkında konuşur. İbn Arabi'ye göre dua bir isteğin yükselmesi değildir. Bir hakikatin açığa çıkmasıdır. Bütün bu anlatılanların ardından şimdi sessizce durmak gerekir. Çünkü bazı hakikatler ancak sessizlikte duyulur. İbn Arabi der ki, Allah kuluna cevap vermeden önce kulunu cevaba uygun hale getirir. İşte bu en başta sözü verilen o noktadır. Çünkü çoğu insan duanın cevabını dış dünyada arar. Bir olayda, bir değişimde, bir sonuçta.
Oysa İbn Arabi'ye göre duanın ilk cevabı görünmez ama en etkilisidir. Bu cevap şudur: kul artık eski kul değildir. Dua Allah'ın bir şeyi değiştirmesiyle değil, kulun değişebilecek hale gelmesiyle sonuçlanır. Bu yüzden bazı dualar seni beklediğin yere götürmez. Ama seni olman gereken yere taşır. Ve bu yer çoğu zaman insanın en son bakmak istediği yerdir, kendi içi. İbn Arabi'ye göre dua eden kul kaderle savaşmayı bırakır. Çünkü kaderin ona karşı değil, onun içinden geçtiğini görür. İşte o zaman hayatın ağırlığı hafifler. Olaylar değişmeyebilir. İnsanlar değişmeyebilir. Şartlar aynı kalabilir. Ama sen onların içinde ezilmezsin. Çünkü dua insanı güçlü yapmaz. İnsanı derin yapar. Derin olan ise sarsılmaz. İbn Arabi'nin ifadesiyle deniz derin olduğunda fırtına yüzeyde kalır. Belki de bu yüzden bazı dualardan sonra insan hiçbir şey olmamış gibi hisseder. Ama bir süre sonra fark eder ki artık aynı yerden incinmemektedir. Bu duanın en sessiz mucizesidir. Ve şimdi buraya kadar dinleyen herkes için küçük ama çok önemli bir soru bırakmak istiyorum. Hayatında seni en çok etkileyen dua hangisiydi? Ve o duadan sonra gerçekten ne değişti? Dışarıda mı bir şey oldu yoksa içinde mi? İbn Arabi'ye göre hakikat paylaşıldıkça eksilmez. Aksine yerini bulur.

0: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavvir ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffar ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alimu ya Allah.

sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs. Aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, Ezan 9:32, Müslim, Salat 129.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çok merhametli olan Allah, Kur'an'ı öğretmiş, insanı yaratmış ve ona düşünüp ifade etmeyi öğretmiştir. Güneş ve ay bir hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar ona secde etmektedir. O göğü yükseltmiş ve ölçüde sınırı aşmamanız için her şeye ölçü koymuştur. Öyleyse siz de ölçüyü doğru bir biçimde gerçekleştirin ve onda eksiklik yapmayın. O yeri canlılar için yaratmıştır. Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları, saplı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O insanı pişmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yaratmış, cinleri ise dumansız bir ateşten yaratmıştır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O iki denizi birbirine kavuşması için salıvermiştir. Ancak onlar aralarında bir engel bulunduğu için birbirlerine karışmazlar. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? O ikisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur. Şimdi siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Öyleyse Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O ise her an bir iştedir. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey iki ağırlık! Yakında sizin hesabınızı ele alacağız. Durum buyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından ötelere geçebilirseniz geçin. Siz oralara ancak üstün bir güç sayesinde geçebilirsiniz. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir, bu yüzden başaramazsınız. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Gök yarıldığı ve adeta kıpkırmızı bir gül haline geldiği zaman, siz iki topluluk Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Çünkü suçlular simalarından tanınacak, alınlarından ve ayaklarından tutularak cehenneme atılacaklardır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İşte bu suçluların yalan saydıkları cehennemdir. Onlar cehennemle kaynar su arasında gidip geleceklerdir. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Rabbinin makamından korkana iki cennet olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Her ikisinde de akan iki pınar olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Her ikisinden de her meyveden çift çift olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar orada örtüleri kalın ipekten yataklara yaslanacaklardır. İki cennetin meyveleri kolayca toplanacak kadar yakın olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Orada onlar için bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş olan ve kendilerinden önce ne bir insanın ne de bir cinin dokunmadığı güzeller olacaktır. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
Onlar adeta yakut ve mercan gibidirler. Şimdi siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir? Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Renkleri koyu yeşil olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde kaynayan iki pınar olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde meyve, hurma ve nar olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar için orada çadırlara kapanmış huriler olacaktır. Şimdi siz iki topluluk, Rabbinizin hangi nimetlerini yalan sayarsınız? Onlara kendilerinden önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuş olacaktır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Onlar yemyeşil yastıklara ve olağanüstü güzel döşeklere yaslanacaklardır. Öyleyken siz Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir!

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin İçimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Rabbim, ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü zeytin gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat, olamadık Zeyd'in gözleri.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Mevlana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: "Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.